Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeğim.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

Continental bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

0: farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
4: Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
6: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
7: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
8: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
9: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9
1: Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan 0 kilometre
1: Cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyor.
3: Arif Bey, bu tarafa lütfen.
4: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız,
1: güleceğiniz,
0: eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
5: Benmişem bir kardeş kardeş beraber bayanlar baylar.
6: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
5: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Hemen şöyle programın çok çok başındayken halinizi, hatınızı sormuş olalım. Gençlik, iyi misiniz? Gerçi bir şey söyleyeceğim. Hakikaten söylüyorum. Zenginler o kadar zengin olmadıklarını iddia ediyorlar. Fakirler malumunuz çok şükür iyiyiz diyorlar. Kimseden doğru bilgi alamıyoruz. Zengin diyor. Evet abi. Ne oldu, bizim fon müziğimiz mi değişti abi? Böyle bir şeyle girmiyorduk. Ha, babam sınıfıyla giriyorduk. Ha, oraya bağlayacağız. Aa, o peki. Canım kardeşim, umarım iyisinizdir. Umarım keyiflisinizdir. Hakikaten beni soracak olursanız hayvan gibiyim. Hani böyle hayvan gibiyim dediğime bakmayın. Ya hayvan gibiyim evet ama çiçeğim koala gibiyim, öyle söyleyeyim. Malibunuz koala hayvanını bilenler mutlaka biliyorlar. Bütün gün gerçekten söylüyorum. Okaliptus yaprağı yiyorlar. Kafa biton. Evet abi, kafa biton öyle dolaşıyor. Gerçi hoş koaladan bahsediyoruz. Sevgili dinleyenler, hatta dolaşmıyor. Tembel tembel oturuyor abi. Evet aynen öyle. Koala hayvanını bilenler mutlaka biliyorlar çiçeğim. 24 saatin 20 saatini uyuyor. Geri kalan 4 saatinde besleniyor. Vallahi söylüyorum. Çakır keyif sürekli öyle. Şanslı hayvan, yemin ediyorum. Bugün koala gibi hissediyorum kendimi. Hiçbir şey yapasım yok. Gençlik, hiçbir şey yapmayınca daha çok hiçbir şey de yapasım gelmiyor. Yani. Gerçi şunu da söyleyelim ki. Çiçeğim kurban oluyorum. Ne bileyim, bu sabit saat uygulaması beni de çok etkilemeye başladı. Dolayısıyla hani hayvan gibiyim diyorum ya. Bu saat yani uygulamasından dolayı daha çok köstebek gibi hissediyorum kendimi. Çünkü yavrum gün yüzü görmüyoruz ya, açık ve net. Vallahi söylüyorum ya. Ama tabii ki de hayvan gibi deyince kuş gibi olmak isterdim ya. Mis gibi uçuyorsun. Özgürsün. Ne cins olduğun hiç önemli değil. Gerçi bizim memlekette hakikaten söylüyorum yani, ne cins olduğun hiç önemli değil, yemin ediyorum. Tak diye indirilen adamı yani.

0: Ara sıra okuyoruz bu tarz haberleri gençlik. Şimdi dur oğlum dur. Başlar başlamaz esprilerle. Canım kardeşim şey gibi olmuyor mu? Okulun ilk hani günü ders işleyen öğretmenler gibi değil miyim? Hakikaten söylerim ya. Başlar başlamaz böyle bir enerji. Ben bu fon müziğine çok alışamadım. Açık ve net söyleyeyim yalnız gençlik. Hani oğlum babam sınıfına bağlanıyordu bu. Sürekli altta dımbır dımbır bir şeyler var. Ha? Velhasıl bir afyonu patlatalım diyeceğim de bugün hakikaten söylüyorum afyonu patlattım gençlik ya. Şimdi ilk defa denk gelenler varsa oğlum bu adam yarım akıllı falan diyebilirler son derece doğru. Hani 2 gram akıl vardı o da gitti abi. Ha bağladık mı? Bağlamışız dur bakayım. Ha babam sınıfına bağlandı şarkı. Hadi baba. Güzelmiş güzelmiş. Velhasıl şunu söylemeye çalışıyorum. Kurban olduğum, bak bunun daha önceki bir versiyonu şöyle yaşamıştım. Muhtemelen birçoğunuz yaşamışsınızdır. Sabahtan afyon patlamamıştır. Şimdi canım kardeşim çöpe gidiyorsunuzdur çöpe atmaya. Sonrasında kapağı açar açmaz diye böyle bir kedi çıkıyor. Aklım böyle gidiyor. Bugün bunun tam böyle hani tuhaf bir versiyonunu yaşadım. Buraya gelmeden önce birisiyle bir görüşmem yapmam. Yani görüşme olması gerekiyordu. Gittim. Asansörü bekliyorum canım kardeşim. Asansörün kapısı açıldı. Yavrum kurban olduğum tamam hayvanları çok seviyorum ama bir asansöre Doberman'la binmek nedir arkadaş? Hakikaten söylüyorum yani. Afyon patlamamış gözleri açtım asansörde hakikaten söylüyorum karşımda kocaman bir Doberman. Dedim sahibine oğlum ejderhayla binseydim bari. Bir anda abi hiç de beklemediğim bir manzara olduğu için söylüyorum köpekle göz göze geldik. Yemin ediyorum sevgili dinleyenler aklımı, yerimi, yurdumu her şeyimi kaybettim yani. Bir de şimdi sahibi hayvanı tanıdığı için tamam severim hayvanları ama sahibi hani biliyordur hayvanın uyumlusu gerçi ama Doberman be kardeşim şey diyor bir de bana. Gelin diyor bir şey yapmaz korkmayın. Ya dedim canım kardeşim bak bu senin bana söylediğini bu köpek bizzat söylese ben yine güvenmem yani. Asansör kardeşim kaçacak yerin de yok yani. Velhasıl bir afyonu hakikaten söylüyorum asansörün kapısında kaybettim yani orada patlattım. Dur anlatırız kurban oldum. Havasına suyuna taşına toprağına memlekette ne oluyor diye bitiyor. Bir dünya haberimiz var. Ama malumunuz şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartmakta fayda var. Ne diyoruz? Bugün de dinlemek için bu radyo programını tercih eden bütün kıymetli dinleyenler kurban olduklarım. Ne kadar güzelsiniz ya. Vallahi söylüyorum. Ve bu radyo programını dinlemeyen insanlara ağza alınmayacak şeyler söylüyorum. Çiçeğim nasıl olsa duymuyorlar nasıl olsa dinlemiyorlar yani. Teşekkürler gençlik. Son racıma. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandınız. Harikulade keyifli günlerden birisi olsun. Aynı zamanda benim oturduğum yerde 2 senedir tadilat nedeniyle zararına satış yapan esnafa da hayırlı işler olsun. Babacığım 2 senedir hakikaten söylüyorum camda yazı asılı. Tadilat sebebiyle zararına satışlar. Dedim acaba hani neyin tadilatını yapıyorlar? Çin setini mi restore ediyorsunuz dedim. 2 sene be kurban olurum 2 sene. Bir bu versiyonu var bir de biliyorsunuz hani batıyoruz zararına satışlar var. O da 3 yıldır batamadı yani ki batmasın inşallah ama. Onlara da hayırlı işler öyle söyleyeyim. Yani. Son racıma. Canım kardeşim trafikte bizlerle birlikte olanlar, seyir halinde olanlar, kurban olduklarım kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Aman dikkat aman dikkat. Son. Ne bileyim şu trafik kurallarına bir uyalım ya. Özellikle insanlara da hak veriyorum. Diyorum ya sabahın köründe yollara dökülüyorlar. Çiçeğim buraya gelirken yeşil yandı. Önümdeki hala gitmiyor. Dedim oğlum yeşil yandı içimden. Hadi artık. Baktım hala gitmiyor. Kafayı pencereden çıkarıp seslenesim geldi. Hani neyi bekliyorsun artık? Koyu yeşile mi dönsün bu? Ne olsun? Bas git artık ya. Velhasıl seyir halinde olanlar, kazasız, belasız, cezasız yolculuklar, kurban olduklarım bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize, malumunuz asker kardeşlerimize, emniyet mensubu arkadaşlarımıza, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, Arif Güven oğlum bak biz de çalışıyoruz diyen herkese selam olsun. Trik trak trik trak olur mu hiç çalışmamak? Çünkü her gün hakikaten söylüyorum fakirleşiyoruz ya. Yavrum bir günde %2.2 fakirleşmişiz. Vallahi söylüyorum. Senin hiçbir şeyden haberin yok. Vuruyorsun kafayı yatıyorsun sabah bir kalkıyorsun. Ki bugün böyle bir rakam verilmiş. %2.2 fakirleşmişiz. Bu fakirleşmek artık bizim tövbe yarabbim atasporumuz falan mı oldu? Ne oldu anlamadım ki yani. Bir de %2, %3 fakirleşiyoruz. Bir kişi de çıkıp bir açıklama yapmıyor ki. Bir önlem almıyor, bir müdahale etmiyor. Muhtemelen başımızdaki yetkililer de onlar da bizim gibi. Bakalım ne olacak diye hep birlikte izliyoruz yani. Dur oğlum, başlar başlamaz. Anlatırım, kurban olduğum anlatırım. Ve tabii ki de Klevi kahraman arkadaşlarımız harikasınız. Çok çok teşekkür ediyoruz valla. Acayip keyifli mesajlar var. Birazdan mı? Birazdan hem böyle sosyal medya adreslerimizi veririz. Hem de şöyle bir yoklama yaparız. Bakarız memlekette neredeyiz, gezegende neredeyiz. Canım kardeşim, bütün Klevi kahraman arkadaşlarımıza çok çok teşekkürler gençlik. Valla. Kurban olduğum. Yeter artık ya bu kadar. Bak kaç dakika? 7 dakika 43 saniyeden beri konuşuyormuşum. Canım kardeşim, bu kadar açılış yeterli olmuş olsun. Duydun, Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonda.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera,

0: Pop'n Show.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha...
2: Birazcık daha yükseltin şebepe değil.
1: Yayında.
2: Canım kardeşim 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarasıdır. Şöyle bir yoklama yapacağız. Bakalım memlekette neredeyiz, kimlerle birlikteyiz? Kemik kadro bizimle birlikte mi? Yine çok şükür toplanmışız gençlik. Aynı zamanda bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Çiçeğim Instagram adresimiz malumunuz programımızın adıdır. Arif Güven Showtime yazdığınızda elbette çıkacaktır. Başka Facebook giller Arif Güven Showtime. Twitter oğulları et Arif Güven. Evet abi. Bakalım yoklama sonrasında memlekette ne oluyor, ne bitiyor elbette haber başlıkları. Antalya ile başlıyoruz. Manavgat'tan sevgiler patron. Eyvallah, kurban olduğum. Canımım çok çok teşekkür ederiz. Can yollamış. Uşak'tan selamlar abi. Bugün de seninle birlikteyiz. Allah razı olsun canım kardeşim. Buyurun. Ben Ahmet. 15 yıldır dinliyorum seni. Vay be. Bu nedir? Bakayım, bu şarkıya ölüyorum. Canım kardeşim Belçika'ya selam olsun ki helal olsun, haberimizde gelmiş zaten. Kemal iğrenç bir espri yapmış gelici. Kemal'in yaptığı bu iğrenç esprili mesajı size okuyarak size kötülük yapmak istemiyorum. Bilin ne kadar sizi düşünen bir insanım. Hakikaten söylüyorum. Kemal, ikinci bir emre kadar bana mesaj yollama. Kemal, bana mesaj yolla dersen mesaj yolla ki demeyeceğim açık ve net. Yok be, Kemal'i çok severim. Dolayısıyla böyle bir dostluğumuz vardır. Bunu da istinaden biraz yükleniyorum. Bakalım. Selamlar abi. Selamlar canım kardeşim. Kapadokya'dan merhabalar. Patron eyvallah, kurban olduğum. Burani. Bandırma burada eyvallah. Çanakkale Biga'dan. Serpil'im çok çok teşekkür ederim. Biga'daki bütün dostlara selam olsun. Düzce burada patron, Düzce. Bilecik'ten selamlar. Kral hoş geldin. Eyvallah, kurban olduğum. İyi yayınlar, biz de buradayız. İnegöl'den Mustafa. Mustafa'cığım hoş geldin. Kardeşim merhabalar, iyi yayınlar. Bakayım. Biz de yapıyorsunuz serviste patlıyoruz. Evet ya, şu trafikte seyir halinde olanlarla ilgili konuştuğumuz bir durum vardı. Bununla ilgili mesaj gelmiş. Bakayım. Selamlar paşam. Almanya burada. Ay kurban olurum. Almanya değil o. Almanya'ya sevgiler, saygılar. Almanya. Buyurun. Tokat'tan merhaba abi. Merhaba canım kardeşim. Yusuf yollamış. Bakayım nereden. Mardin'den selamlar patron. Eyvallah, kurban olurum. Nazilli burada. Elbistan'dan selamlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Hakan'ım kurban olurum. Bir de bir fotoğraf yollamış. Muhtemelen çocukların fotoğrafı. Elbistan'a selam olsun. Dünya tatlısı o kardeşlere selam olsun. Bu ne bakayım? Yalova burada, Yalova. Vallahi gördüklerimi okuyorum gençlik. Selam Arif'im, olmazsa olmazım. Aşkım Nazlım'la. 638 İbrahim abimiz. Bu nedir? Ünye Hüseyin, biz de buradayız. Eyvallah, kurban olduğum. Bakalım. Abi merhabalar, merhaba. Canım kardeşim benim çok. İlk defa mı yollamış? İlk defa yollamış valla. Teşekkür ediyoruz. Arif Bey merhabalar. Fatma ben. Bayılıyoruz şuna. Ay kurban olurum ya. Çok çok teşekkürler Fatma Hanım. Buyurun, ilk defa gelmiş abi. Selam Arif Bey. Elbistan Türk Telekom çalışanları olarak seni dinlemekteyiz. Bir selam yahu. Canım Elbistan ve Türk Telekom çalışanları, kolay gelsin. Tokat'tan Bekir abi, eyvallah kurban olurum. Hatay'dan Mustafa, yine seninle birlikteyiz. Teşekkürler gençlik, teşekkürler. Vallahi söylüyorum. Ses kaydım var. Yavrum nedir bu? Ver bakayım.
3: Yaz komutanım bizi değiştirmeye. Bu saatte yoklama olmaz. Olsa olsa işleme olur.
1: Yes.
3: Kalktık, seninleyiz.
1: Eyvallah kurbanım.
2: Yoklama diyoruz ya, işleme. Bir tane bir mesajımız vardı, kurban oldum ya. Ha neredeydi o? Onu bulabilir miyiz ya? Bu mudur çiçeğim? Ver bakayım.
4: Arif kardeşim. Heh. Ben Keşan'dan tır şoförü Halil.
1: Eyvallah.
4: Senin aslan sütü içtiğini biliyorum. Bana adresini ya da çalıştığın radyonun adresini mesaj olarak at WhatsApp'tan. Abicim sana bir kilo keçi peyniri helalinden mi? Bu kardeşinden kabul et şu hediyeyi be. Allah razı olsun kabul edersen.
2: Canım abicim, kurban olduğum. Hakikaten söylüyorum, düşünmen yeterli ya. Bak bir kilo keçi peyniri demiş ya. Valla keçi peyniri bırak ya, keçinin boynuzunu yollasan. Derim ki kurban olduğum, beni düşünmüş bunu yollamış derim. Yine kemiririm yani. Çiçeğim, sevgili dinleyenler. Oo, daha bir dünya mesajımız var. Yavrum şuna bir tıklasana, kurban olduğum.

0: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

yayında. Arif kardeşim selamlar olsun. Bandırmadan tır şoförü Taner. Ben de ilk defa yazıyorum. Allah'a emanet ol kardeşim. Canım kardeşim, kurban oldum. Kazasız belasız cezasız yolculuklarınız olsun inşallah. İlk defa mesaj yollamış. Bakayım. Merhabalar, merhaba. İlk defa yazıyoruz. Hakikaten söylüyorum. Sevgili dinleyenler, siz böyle bir ara sıra gaza getirmek lazım demek ki. İlk defa yazanlar varsa, şimdiye kadar hiç yazmadık, hep dinliyoruz seni diyenler varsa, bir dedik ki yazın bakalım ya. Evet. Buyurun. Düzce'den selamlar. Nazlıcığım. Nazan, özür dilerim. Bakayım. Valla bir dünya ses kaydımız vardı. Program öncesinde okumuştum. Çok da mutlu olmuştum. Ama şimdi ortalık karıştı. Hakikaten söylüyorum. Bir dünya mesaj var. Gözden kaçan mesajlar için gençlik çok çok özür dilerim. Valla söylüyorum. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Bu ne? Arif, telefonu değiştirdim. Sesi muhteşem geliyor bugün. Madem sesim çok güzel geliyor. Sevgili dinleyenler, çok pıskaza geldim. Size şimdilik kısa bir uzun hava okuyarak programa... Haberler. Yavrum hakikaten ya. Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bir günde %2.2 fakirleşmişiz gençlik. Dedim oğlum artık bu fakirleşmek, bu sürekli gelen zam haberleri bizim bir nevi atasporumuz falan oldu yani. Çeyrek altından bahsediliyor, kurban olduğum. Valla bir şey söyleyeceğim. Benim birisine çeyrek altın takıyor olmam için o düğünün benim düğünüm olması lazım diyorum ya. Hakikaten doğru. Düğünde var mı abi çeyrek altın takan eşe dosta? Ha? Ben çok düğünlere katılmıyorum ama muhtemelen artık hani bu fiyattan sonra bu çeyrek altın düğünlerde çok görülmeyeceği için bana kalırsa seyrek altın olsun yani. Çeyrek altını seyrek göreceğiz, öyle söyleyeyim. Yani. Valla bekar kardeşler, hani şimdi genel anlamda konuşmak istemiyorum ama kendi eşim dostumdan bahsedeyim. Evliliği aklınızın ucundan geçirmeyin, yemin ediyorum yani. Abi hakikaten söylüyorum. Kendi eşime, dostuma söylüyorum. Herkese tabii ki buradan seslenemem. Ne bileyim, kendi aileme sesleniyorum. Gençlik, bekar olanlar, gaza gelip evlenmeyin bu bir yer. Bana kalırsa sünnet falan da olmayın artık, yemin ediyorum yani. Evlenirseniz, başınızı yaktığınızda kalırsanız, sünnet olursanız malumunuz, kestirdiğinizde kalırsınız vallahi billahi yani. Hiç kimse öyle hani şunu takar bunu takar diye böyle bir talepte bulunmayın. Kimse bir şey takacak hali değil. İvit abi, buyurun, günün zam haberleri abi. Pasaport ücretlerine %36 zam geliyormuş gençlik. Ya abi, artık yurt dışı tatili gerçekten söylüyorum yani, hayal oldu ya. Vallahi hayal oldu. Bir de durum şuna benziyor gençlik. Bakın şimdi bu çok ciddi bir şey anlatacağım. Çok böyle minik bir örnek vereceğim. Yavrum eskiden, hani şimdi hala var mı bilmiyorum ama benim dönemimde okul yıllarında şöyle bir şey oluyordu. Hoca bir şeyler anlatıyordu, tahtada anlatıyordu. Sonunda da diyordu ki, anlamayan var mı diyordu. Mesela hiç parmak kalkmıyordu abi. Hatırlarsınız bu manzarayı. Öğretmen soruyordu işte, anlamayan var mı diyordu. Babacığım bir tane el bile kalkmıyordu. Sonra diyordu ki, anlayan var mı diyordu. Yine hiç parmak kalkmıyordu. Ya dedim şimdi hani galiba içinde bulunduğumuz durum da buna benzemeye başladı. Yani insanın malzemesinde bu var galiba. Başımızı hani belaya girmesin, başımıza bela almayalım diye. En ufak konuda bile muhatap olmak istemiyoruz hiç kimseyle ya. Tabii canım. Eskiden ciddi söylüyorum ya. İşte hani yazdan kışa geçerken, malum kışlıkları böyle çıkartırken bir bakıyorduk elimizi işte hani bir ceketin cebinden tutuyoruz. Aa, bir kağıt falan çıkıyor, böyle heyecanlanıyoruz. Diyoruz ki geçen seneden para kalmış şimdi. Seviniyorduk değil mi? Vallahi söylüyorum, artık o sevincimiz de kalmadı ya. Muhtemelen hani TL çıktığı zaman artık sevinemiyoruz. Diyorsun ki keşke hani bu çıkacağına cebimden Antep fıstığı çıksaydı yani. Vallahi bugün biraz böyle bir zam haberleri var. Ama şimdi hani özellikle buradan hani ilerleyelim de istemiyorum. Fakat önümüz, arkamız, sağımız, solumuz sürekli haberler. Bu tarz haberler. Elbette 3. sayfa haberlerine de bakacağız. Canım kardeşim, sen olabiliyorsa sakın hiçbir yere ayrılma. Şimdi minicik bir mola mı veriyoruz abi? Evet, öyleymiş. Minicik bir mola. Moladan sonra buradayım. Canım kardeşim, kurban olduğum, sakın hiçbir yere ayrılma.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölüm.

0: Özgüven Show'da.
1: Buradayız. Kurban olduklarım. Yes derken sevgili dinleyenler, sunucunuz galiba hava kaçırıyor. Bir tısladım abi ses. Şimdi bir haber yollamışlardı. Dur bakayım nerede. Galiba benim sorum da bu abicim bak. Teşekkür ediyoruz. Kendisiyle evlenen Brezilyalı model şimdi de kendisinden boşanıyormuş canım kardeşim. Tövbe rapim ya. Özel birisiyle tanıştım. Allah Allah. Erkeklere güvenini yitirdiğini söyleyen ve bu sebeple kendisiyle evlenerek manşetlerde kendisine yer bulan 33 yaşındaki Brezilyalı model bu sefer de boşanma kararı almış abicim. Ne diyorsun ya? Sevgili dinleyenler, benim sorum da galiba bu. Kendi kendime tövbe yarabbim ya. Boşanmış mı kendisinden? Nafaka alacakmış mı? Kurban oldukları hesap edeyim. Bak kendisiyle evlenen bile boşanıyor. Başkasıyla evlenen T. Yani... Bu nedir abi ya? Hakikaten söylüyorum yani. Kendisiyle evlenmiş, kendisinden boşanmış. Çocuk yoktur inşallah. Çünkü mali bulursa olan hep çocuklar oluyor kardeşim. Velhasıl teşekkür ediyoruz bu haberi yollayan dostumuza. Şimdi bu nedir? Abi yayınlar. İstanbul'dan Sezer Şahin. Buyurun. Turist kılığına girip taksiye binen fenomenler dolandırıldı. Bu haberle başlayalım yavrum. Şimdi YouTube'da bir kanalları varmış bu arkadaşların. Sosyal deney ve şaka videolarıyla tanınan Mert Karabaş ve Burak Tutal diye bir arkadaş. İstanbul'da Arap turist kılığına girmişler ve bindikleri iki taksici tarafından da dolandırılmışlar. Karataş ve Tutal Arap turist kılığına girerek yoldaki bir taksiciye Bostancı'dan Bağdat Caddesi'ne gitmek istediklerini söylüyor. İstanbul'u bilenler o iki mesafeyi mutlaka biliyorlardır. Taksici Bostancı'dan 2 kilometre uzaklıktaki Bağdat Caddesi'ne gitmek isteyen fenomenlerden, ki fenomen olduklarını bilmiyorlar. Taksici 20 dolar istemiş abi. 20 dolar. Ayrıca takside POS cihazı olmasına rağmen şoför kredi kartıyla ödemeyi kabul etmeyip nakit para istemiş. Taksicinin 20 dolar 41 sent, 20 doları verin 41 sent benden hediye demesi de dikkat çekmiş. 2 kilometrelik yola 20 dolar istiyor, 41 senti de var, o da diyor benden olsun yani. Sonra ne olmuş? Sonra bak şimdi diyor ki Bağdat Caddesi'nden Bostancı'ya gitmek için bu sefer başka bir taksiye binmişler bu arkadaşlar. Taksiciden taksimetre açmasını istediler. Taksimetreleri açmayan taksici, ödemeyi kredi kartıyla yapmak isteyen fenomenleri taksici reddedip o da nakit para istemiş. Velhasıl bu anlarda haklı olarak görüntülenmiş. Gerçi bir şey söyleyeceğim şimdi, hani fenomenleri dolandırdılar falan haberi yapmışlar ama zaten bu arkadaşlar dolandırılmak için bilmedi mi bu taksileri? Amaçları oydu zaten. Tamam işte amaçlarına ulaşmışlar. Dolandırılmışlar abi. İşte bunlar kurban olduğum havasına suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizin haberlerinden sadece bazıları.
2: Hayat zor bir serüven. Seni seviyorum Arif Güven.
3: Aha parım aparım gökten yıldız kaparım. Senin gibi radyocuyu baş tacı yaparım.
4: Güne başlamak için güneş, sürdürmek için Arif Güven lazım.
5: Babadan, zeytin dededen kalmalı, programcı adam dediğin Arif Güven gibi olmalı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3L

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Güven Show'da.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Şöyle bir bakalım memlekette ne oluyor, ne bitiyor, gezegende ne oluyor, ne bitiyor, haberler. Buyurunuz. Markette şarküteri reyonuna giren kedi kavurma yedi diye böyle bir haber var. Bildiğin havuz medyası gibi olmaya başladık, yemin ediyorum ya. Yesin oğlum, yesin, hakikaten söylüyorum. Kavurmadan bahsediyor. Kim bilir kilosu ne kadar. Bir şey söyleyeceğim, gençlik. Bak şimdi hayvanın videosu da var. Kurban olduğum, ne güzel. Kimseye aldırış etmiyor abi. Kavurmayı götürüyor. Girmiş oraya. Tevekkili, tevekkili, hayatın pahalılığı hayvanları da suça iktiriyor kurban olduğum. Aa, bu nedir ya? Karısını kiraladığı kobroyla öldürdü. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Haydi bakalım Hindistan'a gidelim abi. Hindistan'da mahkeme kiraladığı kobra yılanıyla karısını öldüren kişiyi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Adamın daha önce bir kez daha yılan kullanarak karısını öldürmeye teşebbüs ettiği ortaya çıktı. Vay be. Yavrum, yılanla karısını öldürmek nedir ya? Çiçem ha? Valla adam mı yaratıcı? Sektörü kuran mı yaratıcı? Böyle bir sektör mü var ya? Ha, yengeyi öldürmek için yılan mı kiralıyoruz abi? Ha? Beyler, sizin için bakabilirim. Günlük kiralık kobra kaçtan gidiyor bu aralar? Tövbe yarabbi, tövbe. Bu Hindistan'dan bir tane aklı başına bir haber çıkmıyor. Hakikaten söylüyorum ya. Ne yiyorlarsa, ne içiyorlarsa, gerçi hani... Buyur. Şimdi Hindistan'da çok fazla tecavüz durumları var. Bilenler mutlaka biliyorlar canım kardeşim. Buna şimdi çare bu mu olmuş abicim? Anti tecavüz kilodu icat edildi. Kurşun geçirmez, bıçakla kesilemez. Ne diyorsun ya? Hindistan'ın Tattarat eyaletinde... Dur bakayım. Ha. Yoksul aile kızı Tattara'nın kendi icat... Kızcağız kendi icat etmiş ya. Anti tecavüz kilodu... İş çamaşırı diyelim bari ya. Hindistan'da gündeme oturdu. Harçlıklarından biriktirdiği yaklaşık, ne işte, vermişler para birimi malzemeleriyle aldığı anti tecavüz kilodu bir anda toplu tecavüzlerin çok yaygın olduğu Hindistan'da kadınların yaşam umudu haline geldi. Kurşun geçirmez yavrum, kilot kurşun geçirse ne olur, geçirmese ne olur ya. Bıçakla kesilemez kumaştan üretilen anti tecavüz kilodunun üzerinde kemer, kişi tarafından özel şifreyle kilit var ya, donda kilit var abicim. Donda kilit var abi. Şifre girilmedikçe açılmayan kilot kemeri üzerinden GPS cihazı ve video kamera gözü de bulunuyor. Bayağı teknolojik bir donmuş bu ya. Ha? Bu donla alakalı malumunuz, geride bıraktığımız günlerde konuştuk. İç çamaşırına çiçeğim zam gelmiş. Dedim oğlum, iç çamaşırı görülebilen bir şey değil. Dolayısıyla giymesek de olur. Ne olur yani. Da bu arkadaş da bayağı bir abartmış. Demek ki hakikaten tecavüz çok ciddi bir sıkıntı orada. Da şimdi böyle haber yaparsanız yavrum, tecavüzcüleri gaza getirirsiniz. Yani tabii canım. Durduk yere niye gaza getiriyorsunuz oğlum? Zamanında hatırlıyor musunuz sevgili dinleyenler? Bak, zamanında Hasan Celal Güzel kurduğu partinin kapısına "buradan içeriye hırsızlar giremez" yazmıştı. Ve parti bir yıl içinde 3 kere soyuldu yani. Tabii canım. Buyurun abi bakalım. Hep yurt dışı haberlerini bırakmışız sonlara. Brezilya'da mini etek giydiği için okuldan atılan genç kıza destek için arkadaşları çıkıp bak protesto. Oh be koçum, bizim memlekette hiç böyle protestolar olmuyor. Bu ne abi? Brezilya'da mini etek giydiği için okuldan atılan genç kıza destek için arkadaşları çıkıp bak protesto. Valla bizim memlekette olmuyor böyle protestolar. Olsa çıplak bir şekilde sen protestoya katılır mıydın oğlum Arif Güven? Katılırdım. Katılırdım, valla katılırdım. Katılırdım ama en arkada durdum, açık ve net yani. Tabii canım, arkada durdum. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada ablanın fotoğrafı var. Hakikaten bu kızcağız için mi protesto yapmışlar? Vallahi yapılır, billahi yapılır. Yavrum bak, bir şey söyleyeceğim. Bu kız bizim okulda olsaydı kim bilir kaçta okula giderdim hakikaten. Sabahın köründe giderdim. Sen bizim topraklara gel oğlum. Bırak şimdi Brezilya'yı, derseniz bakalım. Kavga etti, eşinin kankasıyla kaçtı. Ya Rabbi, hakikaten söylüyorum ya. Ne kadar geniş insanlar var ya. Kocasıyla tartıştı. Evde bulunan 25 bin liralık cizinet eşyasını ve paraları da almış iki çocuğuyla birlikte eşinin iş arkadaşına kaçtı. Ya öyle şey olur mu ya? Bu şey gibi eskiden vardı ya. Alo, eşin seni aldatıyor. Bir dost. Sen kimsin oğlum? Kanka benim yani. Vallahi ne bileyim, hani bunların ben gerçek olduğunu falan düşünmüyordum ama ne bileyim, şu televizyonda melevizyonda bazen denk geliyor. Öyle olmuş da böyle olmuş da gibi diyorum, herhalde gerçek artık yani. Buyurun, aile boyu hırsızlık diye bir, hani baba mesleği mi diye soruyorlar ya bazı arkadaşlar, işte ne iş yapıyorsun, ayakkabıcıyım, baba mesleği mi falan diyorlar ya, bunlar mesela ailece abi. aile meslek edinmiş hırsızdı. Gülmeyiniz, artık malumunuz galiba bir meslek oldu, bizim haberimiz yok. Yani çünkü bu kadar hırsızlık haberi ve ondan sonra hala dışarıda sanılıyor olması böyle bir şey düşündürtüyor insana. Ankara'da bu yıl içerisinde kiralık ev bakma bahanesiyle çıktıkları keşiflerin ardından 16 ayrı adrese girerek evlerden yüklü miktarda ziynet eşyası ve çok sayıda laptop, tablet, televizyon gibi elektronik eşya çalan hırsız karı koca olaylarda kullandıkları araçla yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık eylemleri sonrasında kiralık ev bakarken daha inandırıcı olması için teyzesi S.E'yi de yanında getirdikleri öğrenildi. Adamla kadın hırsızlık yapıyor, inandırıcı olsun diye teyzeyi de getiriyorlar yanında. Bu ne abi, hakikaten söylüyorum ya. Çocukları da kullanmışlar, ara başlıkta bu. Girdikleri evlerden çok sayıda laptop, televizyon, bilgisayar gibi elektronik eşya ve para ve para edecek olan bazı işte cihazları çalıyorlarmış. Karı koca hırsızın bazı hırsızlık eylemlerinde çocukları da kullanıldığı öğrenildi. Şüpheli EK, YK çiftinin teyzesi SY'yi de yanlarına alarak kiralık ev arama bahanesiyle keşfe çıkıyorlarmış canım kardeşim. Sürücü belgesini bile çalmışlar. Bu da ara başlık. Bakalım. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 adet bellek, 21 adet tetrazı. Geçelim buraları ya. Velhasıl şirket kurmuşlar abi. Sıkılıyorum böyle haberlerden ve böyle haberlerden sıkıldığım andan itibaren biliyorsunuz ki artık diyoruz yeter. Ayrılmayınız kurban olduğum. Daha bir dünya haberimiz var. Saate bakıyoruz. Olabildiğince relax. Gerekçe bir o kadar da zamanımız var.
0: Arif Güven. Showtime. Kaldırabildiğim kadar eğlence.

0: bağırma. Sevgili dinleyenler, Malibunuz Arif Güven Showtime hala radyonuzda olmaya kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi haberler aynı zamanda günün konusu. Günün konusunu çok çok önceden vermiştik. Yavrum bir kez daha verelim bu konuyu çünkü bayağı bir oldu. Çünkü bir verdiğimiz konuyu bir daha vermezsek yavrum benim haftaya perşembe bu işi bırakmam lazım. Dolayısıyla bitmeyen borçlar yüzünden daha kim bilir kaç sene bu işi yapacağım. Hakikaten söylüyorum ya. Beni sevmeyen arkadaşlara kötü bir haberim var. Evet abi. Buradayız daha. Uzun yıllar buradayız. Allah nasip ederse. Kazık çaktım. Gitmiyorum bir yere. Hakikaten söylüyorum ya. Nereye gidiyorsun oğlum? Şöyle bir şey yapalım abi. Evet hani tuhaf takıntılarımız vardır. Tuhaf alışkanlıklarımız vardır. Totemlerimiz vardır. Bundan bahsediyoruz. Bugün arkadaşlarımıza soralım bakalım. Çünkü baya baya olmuştu bu konu işleyeli. Abi benim şöyle bir takıntım var dediğiniz ne gibi takıntılarınız var? Canım kardeşim tuhaf takıntılardan bahsediyoruz. Tuhaf alışkanlıklardan bahsediyoruz. Bunun içine ne bileyim abi futbol severler totem de katabilirler. İşte hani benim takım maç yaparken benim totemim şu abi gibi. Günün konusu bu olsun. 0530-071-43-55 canım kardeşim. Malibunuz Arif Güven Showtime. WhatsApp numarası olmasa manyak mıyız niye verelim yani? Öyle bir yani. 0530-071-43-55 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Abi bugün sesin hakikaten söylüyorum farklı geliyor diyor ya. Yavrum sizin de mesajınız çok farklı geliyor. Şuradayım mısınız? Yanımdayım mısınız gibi hissediyorum. Hakikaten söylüyorum. Bilmiyorum abi her zamanki işte ses ne diyeyim yani. Anlaştık mı? Tuhaf takıntılar, tuhaf ne bileyim abi alışkanlıklar, tuhaf totemler olabilir. Günün konusu bu olsun. Abi benim takıntım şu. 0530-071-43-55 yazınız, yollayınız kurban olduk. Biz bu arada haberler bakalım ne oldu? Yavaş yavaş deliriyoruz. Ne oldu? Ne olsun yani? Temiz emin adımlarla deliriyoruz gençlik. Artık normal insanlar gerçekten hani anormal gelmeye başladı bana ya. Vallahi söylüyorum. Kendimden de biliyorum gençlik. Vallahi bak bana temiz delirdim. Ama öyle kolay olmuyor. Ben bu işe yıllarımı verdim açık net yani. Niye böyle söylüyorum? Caddenin ortasında tehditler savurup etrafa erkek yok erkek diye bağıran genci bir güzel dövmüşler haklı olarak. Yani şimdi... Yavrum sokağın ortasında bir insan çıkıp da niye erkek yok erkek diye bağırıyor yani... Nerede hikaye? Şöyle bir bakalım. Caddenin ortasında bağırarak tehditler savuran ve İzmit Kocaeli'nde delikanlının sözü geçecek, beni iyi tanıyın diyen sözlerinin ardından etraftaki insanlara da erkek yok erkek diye bağıran bir tane bir arkadaş var. Belli ki bir sıkıntısı var. Diyor ki Kocaeli Gebze'de de delikanlıların sözü geçecek. Beni diyor iyi tanıyın. Ki esnaf da yakından tanımış zaten bizzat abi. Seni bir tık böyle bir eskiterek tanımış. Abi şimdi milleti niye durduk yere gaza getiriyorsun? Zaten herkes patlayacak yer arıyor. Erkek yok erkek diye bağırdı. İşte tam da o sırada esnaf olduğu iddia edilen bir kişi o gence pataküte dalmış demiş al sana erkek yani. Şimdi bu arkadaş niye bağırdı? Öteki niye gaza geldi? Niye dövdü? Hani erkek yok erkek deyince neye üstüne alındı abi? Bas git adam belli ki deli yani. Belli ki bir sıkıntısı var. Ben bunun bak bir şey söyleyeceğim. Bu gereksiz alınganlıkla ilgili bunun şöyle bir versiyonu vardı. Hiç unutmuyorum. Alsancak'ta çok böyle sevdiğimiz arkadaşlarımızla oturuyoruz. Çok affedersiniz hani üzülerek söylüyorum ama bayağı böyle kilolu bir hanımefendi geçti. Bizim spalarda bana şey dediler. Abi dediler bak tam sana göre. Ben de iş olsun diye dedim. Oğlum saçmalamayın lan ben evli 3 çocuk babası adamım dedim. Ben hani böyle kendi aramızda geyik yapıyoruz anlatabiliyor muyum? Dediler işte tam sana göre dedim. Saçmalamayın oğlum lan ben evli 3 çocuk babası adamım dedim. Arka masada çay bahçesiydi böyle. Arka masada oturan bir adam dedi bakar mısınız? Çevirdik biz de kafayı baktık haklı olarak. Dedi evli ve 3 çocuk babası olmak dedi komik mi dedi bana yani. Dedim bu ne gereksiz bir alınganlık kardeşim Allah Allah. Velhasıl erkek yok erkek deyince bu arkadaş da demiş ki gel erkek aradığın erkek burada abi. Deyip bir güzel dövmüş abisini. Ne hale geldik hakikaten söylüyorum ya. Ha? Gençlik. Buyurun yani bakıyorsun işte hızlı araba kullananlar ne bileyim hava attığını zannediyorlar. Memlekette bakıyorsun kadınlarımıza kızlarımıza laf atmayı taciz etmeyi eğlence sananlar var. Çöpünü yere atınca umursamayanlar var. Zengin ya da iyi bir meslek sahibi diye kendisini başka bir insandan üstün görenler var. Vallahi tuhaf böyle bir toplum olmaya başladık. Korkuyorum gençlik. Buyurun. Var da bir dünya haberimiz var. Al bak. Sahte peygambere 3 yıl 1 ay hapis cezası var. Oğlum sahte peygamber. Nasıl anlamışlar? Yavrum mor ışığa tutmuşlar. Acaba bunun hologramı var mı diye kontrol etmişler. Çıkmayınca da sahte demişler. Anlatırım kurban olduğum da işte böyle haberlerden sıkıldığımız andan itibaren biliyorsunuz günün konusuna başvuruda bulunuyoruz. Günün konusunu dostlarımıza verdik. Abi benim şöyle tuhaf bir takıntım var. Ne bileyim benim böyle bir totemim var. Ki futbol severler genelde tuttukları takımla alakalı maçlarında totem yapıyorlar. Günün konusu bu olsun abi. Dedik ve verdik. 0530 071 4355 malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Kurban oldukları bir şimdi öyle mi yapıyoruz abi? Peki şöyle bir şey yapıyoruz. Minicik bir mola, moladan sonra geri döndüğümüzde sizin mesajlarınızı mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağım.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: yükseltin.
1: Şey, Arif Güven Show olsaydı mı radyonuzda?
0: Yayında.
1: Abi o acı çıkmak zorunda kalacak kadar kadın seni çok seviyoruz. Eyvallah, kurban olduğum kalpler gelmiş. Teşekkürler gençlik. Şimdi malumunuz programı ortaladık, bir bu kadar daha sizlerle birlikte olacağız. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Sahte peygamber hayırdır? Bugün espri üstüne espri gebereceğiz gülmekten. Gülün dostlar, gülün. Güldüğümüz şeyler bizi ortak hale getiriyor. Ağladıklarımız onlar farklı yavrum. Bedavadan kahkahalar da atıyoruz dostlar. Evet, benim tezim bu. Eğlendiriyorum. Eğlendiremezsem gel buradayım tükür suratıma. Tabii canım. Sloganımız buydu. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Abi en tuhaf alışkanlığım, en tuhaf takıntım. Artık konu neyse. Totemden de olabilir, bahsediyor olabiliriz. Futbol severler özellikle maçları olduğu zaman malumunuz biliyorsunuz tuttuğu takımla ilgili totemleri olabiliyor. Günün konusu bu. Bakayım bakayım bakayım bakayım. Etiket, barkod, yapışkan, herhangi bir şey. Bir şeyin üstünde mutlaka ve mutlaka sökerim abi diyor. Eyvallah, kurban olduğum. Buyurun. En tuhaf takıntım. Çorapsız uyuduğumda bunun farkına varırsam gece uyanır çorap giyer yeniden yatarım abi. Ben de hiç çorapla yatamam mesela. Mümkün değil abi. Bak dışarısı buz olsun. Çorapla yatamıyorum abi. Evet abi. Bakayım bakayım bakayım. Gittiğim mekanda garson beni tanısın, ne sipariş vereceğimi bilsin istiyorum. Tabii ki İstanbul'da bunu sadece spor salonu öndeki kafede yapabiliyorum. Bu ne egoistlik ya. Garson mutlaka beni tanısın, ne sipariş vereceğimi bilsin. Wait be. Buyurun. İzlediğim film, dizi, kitap isimlerini kimseyle paylaşmak istemiyorum. Hep bana kalsın istiyorum. Egoist. Tabii canım. Bu nedir bakalım. Abi kullandığım araç ve gereçleri evde veya işte hiç fark etmez. Temiz, düzgün ve düz olması gibi bir takıntım var. Bende de simetri hastalığı var galiba. Bilmiyorum. Çünkü yamuk olan bir şey varsa onu hemen düzeltmeye çalışıyorum. Dipnot aynada kendi suratımdakiler hariç. Çünkü düzelmiyor, anlatabiliyor muyum yani? Star Murat'ım, kurban olduğum. Kardeşim benim takıntım haftanın 7 günü Arif Güven Show All Time dinlemek. Cumartesi pazarda tekrarlarını dinliyorum. Allah Allah. Çok çok teşekkür ederim. Vallahi söylüyorum. Garip yollarda seni dinliyoruz kardeşim. Sen olmasan yüzümüz gülmeyecek. Allah razı olsun gençlik. Ömer'im yollamış. Bakalım Ömer'in takıntısı neymiş? Benim takıntım her sabah kalkınca Müslüm Gürses dinlemek. Sabah sabah. Abi ne oluyor ya? Hakikaten söylüyorum. Sabah. Yani Müslüm Baba'yı çok severim. Onu zaten hiç konuşmayalım bile ama. Sabah sabah da vallahi söylüyorum. Yani. Olabilir mi bilmiyorum. Buyurunuz. Senin program bitmeden işe gitmiyorum. En büyük takıntım oldu. Sonra bir enerji tam gaz işte. Ay kurban olurum be. Teşekkürler gençlik, teşekkürler. Şimdi atıyorsunuz beni. Buyurun. Benim en büyük takıntım, siyah giyindiğimde her şeyim siyah olacak. Örneğin o gün diyor siyah tişört mü giydim? Siyah pantolon olacak, siyah ayakkabı olacak, siyah çorap olacak, siyah don olacak. Telefonun kılıfına varasıya kadar ya. Allah Allah. Abi tuhaf takıntım. Telefonda bekleyen bildirim görmekten nefret ediyorum. Hemen bakıyorum kimmiş, neymiş, acayip sinir bozucu bir durum diyor. Evet, onu merak ediyoruz zaten ya. Çiçem yani telefonun ekranda böyle bir şey varsa bu ne la falan diye bakıyoruz yani. Bu tuhaf değil, rahat ol. Ya da tuhafsa da senin gibi bir sürü tuhaf insan var. Yani. Buyur bak. Banyo havlusunun her zaman aynı yerinde kafamı kurularım. Hani malumunuz vücudumuzun her yerine değiriyoruz ya. Mümkün olduğu kadar diyor başka yere değen yerlere kafamı değdirmemeye çalışırım. Yavrum fakir misin? Bornozun yok mu senin? Bir röpte şembirin bile yok mu senin? Gerçi hoş. Çok sevdiğim eşyaları kullanamıyorum abi, saklıyorum. Tuhaf takıntı. E kullan be yavrum. Kullan kardeşim. Özellikle yatarken çorapları elle çıkartma bak. Önce sol ayak topu ile sağ ayak çorap ucuna basarak. Evet ya, ayakları kullanarak çorapları çıkartma durumu. Niye ellemiyorsun ya? Herkeste böyle bir çorap durumu var değil mi? Bir de şu çoraplar kokmuş mu diye alıp buruna götürme durumu var. Bak şimdi bunu mesela çorabı çıkarttıktan sonra yapmak gayet mantıklı geliyor. Ama acaba çoraplarım kokuyor mu diyeyim. Çorabı çıkartmadan ayağı buruna doğru uzatmak o hepten saçmalık yani. Yapıyoruz ya. Ben gördüm abi. Adam oturduğu yerde lan benim çoraplarım kokuyor mu acaba diye aldı ayağını abi uzata uzata burnuna kadar götürdü. Sonra uluslararası olimpiyatlarda jimnastikte başarımız yok. Niye? Adamın yaptığı harekete bak abi. Ayağını burnuna götürdü herif yani. Ayaktayken ayak yerde sabit sağa sola dönmek suretiyle ayak bileği ve sabit konumda ayak parmaklarımı çıtlatmak.

0: Oğlum sen yetenek sessizliğine falan çık artık yani. Ayaktayken ayak yerde sabit. Sağ sola dönmek suretiyle ayak bilek ve sabit konumda ayak parmaklarımı çıtlatmak. Herhalde ölsem beceremem yani. Buyurun, bunu muhtemelen birçoğumuz yapıyoruzdur. Bak diyor ki, marketten oda spreyi alırken kesin önlerdekini herkes sıkmıştır, arkalardan alayım düşüncesiyle. Evet ya, bunu parfümde de yapıyoruz ya mesela. Deodorant alıyoruz. Diyoruz ki oğlum bunu herkes sıkmıştır, arkalardan alalım yani. Çiçeğim, günün konusu bariz belli. Tuhaf takıntılarımızdan bahsediyoruz. Annem yolla 0530-071-4355. Abi benim şöyle bir alışkanlığım var. Benim şöyle tuhaf bir takıntım var. Benim şöyle bir totemim var dediğiniz acep ne varsa.
1: Arif Güven.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Arif Güven Show'da.
2: Meşaşa meşaşa meşaşa. Meşaşımı aldın mı arkadaşım? Vay be, dur bakayım. Abi, tuhaf takıntım, tuhaf alışkanlığım ya da totemim, bakalım mı arkadaşlarımız neler yollamışlar. Çöpe atacak olduğum kağıtları çiğ köftecinin kestiği fiş dahi olsa bir daha birleşmeyecek kadar küçük küçük parçalara bölüp öyle atıyorum abi. Evet, bu birçok insanda vardır. Özellikle ne bileyim abi, banko ödemesiyle alakalı. Dekont mekonsa böyle paramparça ediyoruz. Doğru doğru. Saatin alarmını sadece 3, 4 ya da 7 ile biten dakikalara kurmak. Oğlum, bu manyaklıklar. Hani ötekisi işte ne bileyim, kağıdı parça parça yapıp çöpe atmak belki diyorsun bir nevi tedbir de. Saat alarmını sadece 3, 4 ve 7 ile biten dakikalara kurmak. Sallıyorum mesela. 12.30'a değil, 12.33'e kuruyormuş. 12.34'e kuruyormuş. 12.37'ye kuruyormuş. Hadi bakalım. Canım sıkılınca daha çok oluyor tabii ama sıkılmasa da neredeyse oturduğum her yerde bacağımı sallıyorum zangır zangır. Nefret ediyorum ya. Biri yanımda sürekli bacağını tık tık tık tık tık tık sallayınca hakikaten suyum. Bir tutuyorum zaten samimi seni. Diyorum oğlum bir dur ya. Bir dur oğlum bir dur. Tuhaf takıntım. Telefonu şarjdan çıkartmak için şarjın illa %100 olmasını bekliyorum abi. Aferin çocuğuma. Yeni bir şey aldığımda eğer bu bir giyim ürünü ise bir hafta kadar giymem diyor. Bekleme koşuma gidiyor. Aa, kıyafet trolüm aldığın gibi giy işte yani. Giymiyormuş, bir hafta bekliyormuş abi. Araba kullanırken dur bakayım. Geçen araçların plakalarındaki sayıları ve kafamda toparlama, çıkma, çarpma işlemleri yapıyorum. Plakadaki harfleri alfabetik sırasını bulup toplu olarak hangisini sayıya dönüştürüp 4 işlem yapıyorum. Vay be. Tuhaf alışkanlıklarımızdan bahsediyoruz. Gençlik. Arabayla bir yere vardığım zaman kilometre sayacındaki günlük ve toplam verinin son hanesinin 5 olmaması için elimden gelen her şeyi yapıyorum. İstediğim yerden önce veya sonra park etmek, döner kavşakta bir tur daha fazla atmak, yolu o 100 kilometre 100 metre uzatabilmek için 50 metre kadar gidip ileri geri dönüyorum. Oğlum ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah. Özellikle hangi şampuanı kullandığına dair çok fena takıntım oldu. Sırf bu yüzden önüme gelene hangi şampuan kullanıyorsun diye sormaya başladım bu arada. Direkt insanlara hani burcum burcu geçtim artık. Hani hangi burçsun, nedir? Hangi şampuanı kullanıyorsun diye. Buyur. Tuhaf takıntılar. Dedikodu yapıyorsam telefonu uçak moduna alıyorum abi. Allah Allah. Mesela bunu biliyoruz. Gece yatarken kapı açıksa mesela, kapım açıksa diyor, odanın kapısı, asla uyuyamam. Gelmiş. Yaz kış üstümde örtü, pike, battaniye, yorgan olmadan uyuyamam. Kendimi güvende hissediyorum. Yavrum yazın da ne bileyim abi, yorgan kulağa biraz tuhaf geliyor. Buyurunuz. Benim takıntım her sabah müdür geliyor mu diye ofisten aşağı gözetliyorum. Bir gün yakalanacağım ama ne zaman bilmiyorum. Allah Allah. Buyurun. Terziyim. İş yapmadan parayı alırsam işim rast gitmiyor gibi geliyor. Bu da bir ilginç. Sabah güneşliklerimi açtığımda onların dışarıdan görünmeyecek şekilde duvar arkasına getirmek. Ucundan kıyısından görünmeyecek diyor. İlla o güneşlikleri görmeyeceğim ben. Abi hakikaten söylüyorum, enteresan takıntılar var bak. Arabada müzik dinlerken sesi 3 dişin ilk kademesine getirmek. Sevdiğim şarkı çıktığında 4 dişin ilk kademesine çıkartmak. Çok sevdiğim şarkıya rast geldiğinde Allah ne verdiyse diyor. Arabayı geri geri park etmek. Düz park edince kafayı yiyorum ve dönüşte geri geri çıkacağımı bildiğimden daha da bilmeden geriliyorum. Halbuki diyor, geri geri park edince öyle olmuyor. Evet, tamam, olabilir bu. İzlediğim film, dizi, belgeselde bir sahnede tarih görüyorsam telefon galerisinde o tarihe dönüp neler olmuş kontrol ediyorum. Sevgili dinleyenler, beni korkutuyorsunuz, açık ve net söyleyeyim yani. Gömlek, mont fark etmez abi. Uzun kolu ne giyersem giyeyim kolları dirseğe kadar çekmek zorunda hissediyorum kendimi. İlginç. Sakız çiğnerken sıcak bir şeyler içiyorum ve sakızın yumuşayıp tekrar sertleşesiye kadar ağzımdan çıkartmıyorum. Valla alemsiniz gençlik, açık ve net. Var mı? Oo, artık yollamayınız çünkü bir dünya mesajımız var. Canım kardeşim şöyle bir şey yapalım, öyle mi? Peki. Minicik bir moladan sonra yine bir parti bakalım abi.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Yeni bölümler. Yeni bir macera.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
5: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
6: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
7: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: sabahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: totemler, tuhaf tavırlar, tuhaf hareketler, takıntılar. Buyur, totem takıntı bahane. Milletçe mis gibi delirmişiz diyor ya. Nazanım yollamış. Hakikaten söylüyorum, enteresan takıntılar varmış ya. Bakayım. Kullanmaya başlayacağım kaşık mutlaka ve mutlaka kuru olmalı abi. Evet, olabilir. Gece yalnız yürüyen kadınları rahatsız etmemek için daha hızlı yürüyüp önlerine ilerliyorum. Bak bu güzel işte. Çünkü maalesef beş para etmez insanlar yüzünden. Değil mi abi? Paranoyak olduk biz de ya. Şehirler arası otobüs gecenin üçünde mola verdiğinde inip otobüsün bütün tekerleklerini ellemek. Yavrum çıldırmışsın sen ya. Arabanın tekerleklerini ellemek nedir ya? Otobüsün tekerleklerini ellemek ve devamında otobüs kalktığında o tekerlekleri düşünmek. Sana artık tıp abi bir müdahale etsin, kurban olayım. Hadi diyorsun gecenin üçü dahi olsa mola verildiğinde otobüsten iniyorsun, tekerlekleri elliyorsun da yolculuk esnasında tekerlekleri düşünmek nedir ya? Benim bir ara takıntım vardı. Sürekli şöyle bir İstanbul gidip gelme durumlarım vardı diziden dolayı. Malumunuz hep aynı firmayla gidiyordum. Hep aynı firma, hep aynı böyle dinlenme tesisinde mola veriyordu. Her şey aynıydı yani. Ve ben de hep aynı pisuara gidiyordum abi. Başkaları varsa da vallahi söylüyorum, mesela içeride abi koca dinlenme tesisi yani böyle sağlı sollu bakıyorsun mesela. On bu tarafta böyle pisuar varsa benim sürekli gittiğim doluysa bekliyordum abi. Vallahi bekliyordum yani. İçinde çocuk oyuncakları olan filmleri izleyemiyorum abi. Chucky'den bahsediyorsun sen ya. Tabii canım. Asla çorap giyemem. Giydiğimde rahatsız olmaya başlıyorum. Eve gelir gelmez çıkartıyorum. Gün içerisinde 2-3 defa çoraplarımı değiştirdiğim oluyor. Çantamda yedek 3 çorabım oluyor. Evden uzak kalma sürem artıkça sayısı da artıyor. Aa! Günde 3 sefer çorap değiştirmek nedir ya? Aa! Sevdiğim bir müziği dinlerken gerektiğinden çok sahipleniyorum. Dinlerken araya hiçbir şeyin girmesine izin vermiyorum. Asla yarıda kesmiyorum. İlginçsiniz vallahi söylüyorum ya. Giydiğim her ne varsa hepsini tüy toplama rulosuyla temizliyorum, öyle giyiyorum. Evde diyor evcil hayvan da yok üstelik yani. Evcil hayvanları olanlar mutlaka zaten tüy toplama rulosu taşıyordur evinde. Vardır mutlaka da. Sende böyle bir durum da yok ya. Neyin tüyünü topluyorsun? Mutfak tezgahında bir şey olmasına dayanamıyorum. Ne varsa makineye gelecek illaki diyor. Evet, temizlik merakı hanımefendilerle alakalı. Bak diyor ki herhangi bir şeyi 3 sefer yere düşürürsem onu yerden almam. Bu ne diyor, para da dahil. Şöyle biz gelir alırız ya. Hele ki bir market ya da büfe gibi mekanda para düşürdüysem o parayı bahşiş kutusuna atarım. 3 sefer üst üste de düşürülmez herhalde paraya. Genelde araç plakası takıntıları olanlar var. Kendi arabamın plakası taraftarı olduğum takımla alakalı ve arabamı her değiştirdiğimde yenisini aktarıyorum. Onun dışında kullandığım ilçede tamamı değil tabii diyor. Hangi plaka kime ve nereye aitse istemsizce ezberliyorum. Allah Allah. Tuhaf takıntılar, totemler. Telefonum şarj yüzdesini kapatamıyorum. Şarjın düğmesi beni krize sokuyor. Görmeye dayanamıyorum. Allah Allah. Anlamadım. Liseye giderken her gün saatimi kurup 5'te kalkardım. Daha uyumama 1,5 saat var deyip çok mutlu olurdum. Tekrar uyurdum. Bu bir nevi kendini kazıklama. Yani tabii canım. Kendini kandırma, kendini kazıklama. Ben de öyle yapıyorum. Ben onu şöyle yapıyorum. Şubat, Mart falan gelince diyorum ki oğlum... Lan işte Nisan geliyor falan diyorum ama yani dereyi görmeden paçaları biraz erken sıvıyorum. Mutlu oluyorum. Diyorum oğlum tamam işte bitiyor ya, Mart'tan sonra Nisan geliyor. Yani kendi kendimi kazıklıyorum abi. Evet abi. İlaç içerken suyu ağzıma aldıktan sonra içimden 3'e kadar saymazsam o ilacı yutamıyorum. 1, 2, 3 yut yapıyorum. Öncesinde yutmayı denedim, çalıştım ama diyor boğazıma takıldı. Allah Allah. Evi temizledikten sonra teker teker Edo'ya bakıp mutlu oluyorum. Huzur doluyorum. Kendimi gurur duyuyorum. Bu ne ya? Kendine ödül de ver bari. Ev temizlemişsin işte, bu kadar basit ya. Telefonda aynı renkte iki uygulamayı yan yana getirmemeye çalışıyorum. Ekranda. Allah Allah. Vallahi tuhafsınız gençlik. Canım kardeşim, kurban olduklarım, daha bir dünya mesajımız var ama sadece son parti daha okuyacağım. Ondan sonra malumunuz F5 sonrasında biliyorsunuz yazıyor F5 yazıyor. Ondan sonra helal olsun. Karıştırdık ama sonra toparladık. Ayrılmayınız, gerekçe belli. Arif Güven Showtime malum hala radyonuzda.
1: Yeni bölümler, yeni bir macera.

0: artık yollamayınız gençlik. Bir hayli fazla mesajımız var. Tuhaf takıntılar, totemler, canım kardeşim, ne bileyim abi, tuhaf davranışlar. Bunlardan bahsediyoruz. Türk kahvesi içtikten hemen sonra mutlaka maden suyu içiyorum abi. Ne diyelim, afiyet olsun çiçeğim yani şimdi. Duştan çıkınca buğulanan camın her tarafında buğu kalmayıncaya kadar fön tutuyorum. Evet ya, bu çok fazla korku filmi izliyorsanız muhtemelen ondan kalma bir durum olabilir diye tahmin ediyorum. Oje sürerken nefesimi tutuyorum. Öyle sürüyorum. Tuhaf bir alışkanlık ama ne bileyim diyor, yapamıyorum. Allah Allah. Yürürken kaldırım taşlarının tam ortasından basmaya çalışıyorum. Ya da çizgilere basmamaya çalışıyorum. Buyurun, mutfak tezgahını temizlemeden yemeğe oturamıyorum. Yemek yapıp kirlendiğinde bulaşıkları ve kirlediğim tezgahı temizledikten sonra yemeğe oturuyorum. Temizlik hastası. Modası geçmiş olan dantelli camlı büyük büfelerin olduğu ortamda oturamıyorum abi. O ortamda yemek de yiyemiyorum. Evet ya, eskiden böyle koca koca vitrinlerimiz vardı, dantelliydi. Ne bileyim, bardaklar olurdu, yemek takımları olurdu. Daha hani o seni niye korkutuyor, orada niye yemek yemiyorsun onu anlamadım yani. Tuhaf, hakikaten tuhaf yani. Bakayım. Toparlıyoruz artık gençlik, başka yollamayınız dediğimiz gibi fazla fazla var yani. Bu nedir abi, hakikaten şöyle diyorum ya. Bu iyice abartı olmuş. Sibel'im, bunu okumuyorum, teşekkür ediyorum. Yiyecekle içeceği aynı anda bitirmek galiba abimizin takıntısı. Döner ve ayran durumu aynı anda bitirme durumu mu? Hiç de aynı anda bitmez, açık ve net söyleyeyim yani. Sol tarafında kimsenin yürütmüyorum abi. Sol tarafım boşken sağ tarafı araç park etmiyorum. Allah Allah. İlahi sevgili dinleyenler, bir alemsiniz. Telefonumun sürekli şarjı vardır. Hiç bittiğini hatırlamıyorum. Takıntı haline getirdi. %50 deyince hemen şarja takıyorum. Aferin. Kimseye okuduğum ve beğendiğim bir kitabı övmüyorum abi. Çünkü benden isterler diye aklım çıkıyor. Allah Allah. Evde tavan aydınlatması kullanmam. Sanki düşecekmiş gibi geliyor bana. Eğer çarşafları değiştirdiysem ve pijamamı o gün giymiş olsam bile yataktan önce temiz pijama mutlaka giyerim. Bilginsiniz. Alemsiniz gençlik. İçerisinde bir kez geçtiğim sokaktan bir daha geçmemeye çalışıyorum abi. Sebep? Sebep işte, bilmiyoruz ki yani. Takıntı abi, takıntı. Beyaz ışığa tahammül edemiyorum. Bununla beraber evet ya, beyaz ışığı ben de çok sevmiyorum da. Hani gün ışığı dediğimiz ışık daha böyle güzel geliyor. Kendimi bildim bileli sigara paketi dahil sigara ile alakalı bir şeyi küllük, tütün, çakmak, kibrit dokunamıyorum. Tiksiniyorum demiş. Aferin, ne güzel bak. Dokunma zaten, uzak dur. Ayak tırnaklarıma sadece kırmızı oje sürerim. Mesajlaşmalarımda bol bol emoji kullanıyorum. Yazdıklarıma gülen surat eklemezsem kaba, sert bir şekilde konuşmuşum gibi hissediyorum. Allah Allah. Buyurun. Yorganı kulaklarımın üstüne kadar çekmeden asla uyuyamam. 43 derecede bile havale geçirecek olsam yine devam demiş. Pişeceksin la. Son 7-8 aydır televizyon sesi olmadan uyuyamıyorum. Ya evet, bu hani ben de televizyon karşısında uyumak muhtemelen birçoğumuzun alışkanlığıdır. Fakat söylemiştim çiçeğim. Yani artık hani ben en son mesela haberleri açıyorum, öyle yatıyorum. Uyku esnasında anladığım kadarıyla o televizyondan gelen sesler de bilinçaltıma yerleşiyor benim. Vallahi söylüyorum. Sırf bu sebepten dolayı benim mesela Cumhurbaşkanımızla aynı uçakta yolculuk yapmıştım. Çoktur abi yani. Demek ki haberlerde Cumhurbaşkanımızın sesini duyuyorsam, vallahi söylüyorum, beraber yolculuk yapmıştım, rüyamda çoktur yani. Evet abi. Kahvaltıda bir asal sayı adetince zeytin yemek. Zamanında asal sayıları ezberlemek için böyle bir yöntem geliştireyim dedim, perişan oldum diyor. Asal sayı kadar zeytin yemek. Tuhafsınız yemin ediyorum. Açık dolap kapakları. Açık dolap kapakları beni ziyadesiyle rahatsız ediyor. Muhtemelen diyor bir şey korkuyormuş ya, geçelim. Biberin sivri ucunu yiyemiyorum. Pişman da olsa, salatalık da olsa, pişmiş de olsa, salata da olsa ucunu diyor asla yiyemiyorum. Abi hakikaten çok tuhaf alışkanlıklarımız var gençlik. İyi misiniz? Alo. Kurban oldum. Her yemeği ayrı tabağa koymak, her şeyi ayrı çatalla kaşıkla yemek. Her yemek ayrı tabak eyvallah da her şeyi ayrı kaşık ve çatalla yemek o biraz tuhaf. Buyur. Halıya dokunduktan sonra ellerimi yıkamazsam kendimi kötü hissediyorum. Zaten şu ana kadar kendisini iyi hisseden kimse çıkmadı dinleyenlerden. Herkesin garip garip alışkanlıkları çıktı. Vallahi söylüyorum ya. Canım kardeşim, kurban olduğum bu kadar mesaj yeterli olmuş olsun abi. Şöyle bir saate bakıyorum. Birazdan tabii ki yapmamız gereken, biliyorsunuz ki böyle bir F5 hareketimiz var. F5 hareketinden sonra da yazıyorlar gelecek abi.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini

0: 99. Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: Arif Güven Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Ay inan öyle, şöyle bir F5 yapalım bakalım, yazıyor yazıyor haberlerimizde. Acep neler var, haberler haberler haberler, bakalım. Buyurun, az önce bahsettiğimiz bir haber vardı. Abi elektrik direklerine eş aradığını söylüyor. Bütün direkleri asacağım diyor. Aşk işte insana neler yaptırıyor. Al. Erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca canım kardeşim 6 metrelik yükseklikten alt geçite atladı diye bir haber vardı. Hep birlikte Adana'ya gidiyoruz gençlik. Adana'da 21 yaşındaki genç kız iddiaya göre erkek arkadaşı kendisinden ayrılınca 6 metrelik yükseklikten alt geçite atladı. Durumu öğrenen erkek arkadaşı olay yerine gelerek yaralanan genç kızla birlikte hastaneye gitti. Vallahi bir şey söyleyeceğim şimdi. Hakikaten benim için 6 metre yükseklikten atlayan bir kız olursa ben daha çok o kızdan kaçarım abi, açık net. Yani tabii canım. Belli ki tehlikeli abi. Hakikaten söylüyorum ya. Yapmayınız gençlik, kurban olduğum. Yapmayınız. Kaç yaşındaymış bu arkadaş? Bakayım, 21 yaşındaymış. 21 yaşında malumunuz, böyle insanlar birbirlerine sözler verebiliyor. Beni bugün bırakırsan kendimi öldürürüm Arif diyenleri ben duymadım mı? Duydum. Ne oldu? Rahmetli sözünde durdu. Vallahi söylüyorum. Şaka bir yana, hakikaten söylüyorum. Kimse kimse için. Vallahi değmez billahi değmez ya. Erkek arkadaşın seni terk ettiği için 6 metre yükseklikten kendini aşağıya atmak nedir ya? Bu şeye benziyor. Sevgili dinleyenler, hani öldüğünüzde ölü olduğunu bilmezsiniz ya. Öldüğünü bilmezsin abi sen. Bu sadece nedir abi? Başkaları için zor gelir değil mi bu durumu? Aynı şey salaklık için de söz konusu. Yemin ediyorum yani, sen bilmezsin ama başkaları için çok zor bir durumdur yani. Sen beşle büyüt, ne bileyim canım kardeşim, okutacağım diye uğraş. Erkek arkadaşı bunu terk etti diye sonra benim kızım 6 metre yükseklik üst geçitten atlasın abi. Islak sopayla vallahi. Bu nedir kurban olduğum? Gerginiz. Trafikte bolca denk geliyoruz. Kurban olduğum. Ama bak şimdi anladığım kadarıyla havada da rahat durmamışız. Tabii canım. Uçakta küfür kablosu, 4 yaralı. İstanbul Adana seferini aksayınca tartışma çıkmış. İstanbul Adana seferi için uçak hazırlığı yapan firmanın ismini vermişler. Geçelim, velhasıl burada yolcular arasında kavga çıktı. Sarhoş olduğu öne sürülen bir yolcu diğer yolcunun yavrum kaşını ısırarak diyor ya. Kafa atma demiyorum, yumruk atma demiyorum, ne bileyim. Kaşını ısırmak nedir ya? Sarhoş olduğu öne sürülen bir yolcu diğer yolcunun kaşını ısırarak yaraladı. Tam 2,5 saat rotar yapan uçak 16 sıralarında Adana'ya hareket etti. Allah Allah. Al bak, telaşlanan hırsızlar 5. kattan atladılar. Hep birlikte İstanbul'a gidelim. Şişli'de bir eve giren ve iki kişi baba yakalanacaklarını anlayınca 5. kattan atlamışlar. Bacakları kırılan iki şüpheli sürünerek kaçmaya çalıştı ancak yakalanmaktan kurtulamadı. Lan bacak kırık hala yürümeye mi çalışıyorsun? Olay sabah saat 11 sıralarında İnönü Mahallesi'ndeki alt katlı bir binada meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre tornavidalarla kapı göbeğini açan iki şüpheli 5. kattaki daireye giriyor. Üst kattan gelen sesleri duyan Yücel Kaya, annesinin evine çıktığında kapı göbeğinin kırılmış olduğunu fark ediyor. Hemen aşağıya inen Kaya, binanın giriş kapısını kilitliyor. Velhasıl bunlar da yakalanacağız demişler, anlamışlar. 5. kattan aşağı atlamışlar. Bacak kırık, sürünerek kaçmaya çalışmışlar. Yani... Oğlum 5. kat diyor ya. Biz 2 metrelik bir yerden atlasak hakikaten çömleği kırıyoruz. Bu adamlar betona çivileme atlıyor hesabıyla yani. Bir de bu arkadaşlar belli ki acemiler yani. Oğlum yakalansan ne olur? Yakalandıktan sonra salacaklar zaten seni. Sen neyin paniğini yapıyorsun yani? Neyin gazına geldin oğlum? Tabii canım. Benim tezim bu. Bu arkadaşlar kendilerini hakikaten söylüyorum. Acayip böyle geliştiriyorlar. Yavrum hakikaten yani mesleki evrim yaşıyor bu arkadaşlar. Tahmin ediyorum ki bu 500 yıl sonra falan şöyle haberler okuyacağız. İşte 5. katta mahsur kalan hırsızlar balkondan uçarak kaçtı falan. Allah akıl fikir ihsan eyle yarabbim dediğimiz haberler. Geçelim kurban olduğum, geçelim. Bu kadar yazıyor yazıyor, yeterli olmuş olsun. Malumunuz helal olsun. İnsanlık ölmemiş haberim mi? Evet aynen öyle abi. Birazdan artık final yapıyoruz gençlik.
2: Selam Arif. Seninle güne başlamak çok güzel. Londra'dan selamlar.
3: Selamünaleyküm abilerin en güzeli. Ay, İstanbul Tuzla'dan. Selam araştırmacı, radyocu Allah. Arif Güven, hayırlı yayınlar, hayırlı işler. Yoklamaya al bir zahmet. Belçika'dan sevgiler, saygılar.
4: Nasıl avanos? Tarlada çalışıyoruz.
1: Canım kardeşim, Kapadokya'ya selam olsun.
5: Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi?
1: Diyor ki, selam Arif, seni herkesin geleceği yerden dinliyorum. Bilmem anlatabildim mi diyor. Şimdi nereden geliyor? Antakya'mızdan geliyor. Fakat canım kardeşimin şu anda gösterdiği manzara herkesin geleceği yer dediği için mezarlık kurban olduğum yani. Bildiğim mezarlıkta böyle bir video çekmiş. Daha doğrusu mezarlığın yan tarafından arabayla geçerken. Eyvallah, kurban oldum.
6: Burası Mersin Silifke.
1: Mersin Silifke.
6: Konya Karayolu.
1: Konya Karayolu.
6: Tanışırken seni bilmiyorum.
1: Allah razı olsun canım kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim. Arif Güven.

0: Bakmayın öyle keyifli bir adam olduğuna. Bazen biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz der. Bazen sigarayı hangi derde yakacağımı şaşırıyorum der. Bazen deriye vurur. Seviyorum sizi gençlik diye bağırır radyonuzdan. O Arif Güven. Arif Güven. Hafta içi her gün radyonda. Sakın kaçırma.
1: Hafta içi her gün
2: Arif Güven Show'da.
3: Sevgili dinleyenler, malumunuz bugün de yüzlük artık kuyruğuna geldik dediğimiz saate tabii ki de geldik. Ne diyelim? Programın çok başındayken söylenenler gibi finalde söylenmesi gerekenler de elbette belli. Bugün de bizlerle birlikte olmayı tercih eden bütün dinleyenlerimize canı gönülden çok teşekkürler. Güle güle paşam, tekrar görüşmek üzereyle. Almanya'dan Ömer'im kurban oldum. Görüyoruz ya, programın başındayken hoş geldin abi mesajları geliyor. Finalde de hadi görüşürüz mesajları geliyor. Teşekkür ediyoruz. Yolcu ediyorlar, sağ olsunlar, var olsunlar. Canım kardeşim, yayında kaldığımız zaman içerisinde inşallah da bir parça olsa yüzünüze tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmışızdır. Baştan sona dinleyenlere, ya bir parça takıldık öylesine diyenlere teşekkürler. Dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden güzel insanlar harikasınız. Final. Helal olsun. Nevzat'ım yollamış. Bak ne kadar güzel ya. Ben kadınlarımızla ilgili... Babacığım, hayatın içerisinde çok faal bir şekilde görev aldıklarında, başarıya ulaştıklarında, kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalıştıklarında, başardıklarında çok mutlu oluyorum. Bak, evde bulaşık yıka diyenlere inat, otobüs şoförü olmuş ablamız. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda görevli Songül Varlığı, otobüsü erkek kullanacak diye bir kural varmış gibi davranıyorlar. Ama hepsinin üstesinden çok da güzel şekilde gelebildik. Kadın için hiçbir meslek zor değil demiş. Ne güzel. Kendisi Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda görevli 3 kadın şoförden birisiymiş. 2 çocuk annesi, 36 yaşında. Şoför ve otobüs kullanıyor ya. Ev hanımı iken çalışmaya karar veriyor. 9 yıl önce gerekli testlerden başarıyla geçiyor ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'nda otobüs şoförü olarak göreve de başlıyormuş. Eve git bulaşık diyenlere inat, başladığı şoförlüğü azimle sürdürmüş. Ve işini severek de yaptığını söylüyor. Ne güzel ya. Varlı gazetecilere 2 çocuk annesi olarak şoförlük yapmanın yorucu olduğunu belirterek, kimi zaman çok yoruluyoruz ama iyi ki de yapmışım dediğimiz noktalar daha da fazla var demiş. Mesleğiyle toplumda yer edindiğini dile getiren Varlı, hem anne olmanın hem de çalışmanın mutluluk verici olduğunu da dile getiriyor. Helal olsun ablam, vallahi söylüyorum ya. Varlı tüm kadınlara hem bu mesleği hem de iş hayatını sevdirmeye çalışıyor ve atılmalarına tavsiyede bulunuyormuş. Her mesleğin zorluğu var ama engel tanımamamız gerekiyor. Her meslek erkeğe mahsus değil diye de konuşmuş. Ne güzel ya. Göreve başladığı ilk yıllarda tabii ki de çok zorluk çektiğini de dile getirmiş. Eve git bulaşık yıka diyenler oldu. Zamanla piştik, geliştik. Otobüsü erkek kullanacak diye bir kural varmış gibi davranıyorlardı. Ama hepsinin üstesinden çok güzel bir şekilde gelebildik. Kadın için hiçbir zaman zor bir meslek yok demiş ya. Bu iş size göre diyenler de çıkacaktır. Ben bununla ilgili söyledim değil mi? Yani bana da zamanında canım kardeşim bak ya, yapamazsın, başaramazsın, yok be oğlum bu iş senlik değil diyenler olmadı mı? Oldu. Ne yaptım? Çok çalıştım, çok azmettim ve o işi hakikaten yapamadım. Yani doğru söylüyorlarmış. Dedim doğrular, haklılar. Velhasıl şaka bir yana, vardır size de böyle hani engel olmaya çalışanlar. Bununla ilgili dur giderek şunu da söyleyelim. Çok klişe bir hikayedir. Muhtemelen biliyorsunuzdur ama varsa bu arada içinde bulunduğunuz süreçte böyle bir durum, size de moral olsun diye söyleyeyim. Bir kova canım kardeşim söyle şunu adını, hani süt diyelim, içine düşmüş olan sallıyorum 10 tane kurbağa düşünün canım kardeşim. Velhasıl bunlar panik yapıyorlar, çıkamıyorlar. Panik yaptıkça abi hani işler hepten sarpa sarıyor falan. Ama sürekli yapamayacağız, edemeyeceğiz diye kendi kendilerini böyle bir şoka sokuyorlar. Kendi kendilerini paniğe teşvik ediyorlar. İş böyle olunca hakikaten yapamıyorlar. Yani o süt dolu kovada boğulup gidiyorlar. Bir tanesi hariç. O abi ısrarla mücadele. Velhasıl o kurtuluyor. Hikaye budur ya, soruyorlar, diyorlar ki ya bak bunların hepsi öldü. Sen nasıl bu kovadan sağ salim çıktın yani? Ve cevap vermiyor. veremiyor. Sonra anlaşılıyor ki o kovadan tek başına çıkan kurbağa canım kardeşim duymuyormuş, duyamıyormuş yani. Sağırmış. Dolayısıyla da hani o herkesin panik yaptığı, çıkamayacağız buradan eyvah ölüyoruz çığlıklarını hiç duymamış bile, anlatabiliyor muyum? Gerçek hayatta size de böyle söyleyeceklerdir. Yapamazsın, edemezsin diyenler olacaktır. Siz de tıkayın kulaklarınızı gençlik. Dostlar, yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
4: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
5: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
6: Can't get back home. Gösterisini bitiren palyaço kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.

şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuk'a gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
4: Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
6: Saygı Mağazaları.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
7: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
8: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
9: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.

0: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
5: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
6: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
3: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: ile güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havale ile daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
4: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
5: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
6: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
7: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
0: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.

24 saat sadece hit müzik. Radyo Ses Eskişehir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Güzel halı yıkama. 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım bugün de. Beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı Mabel Matiz'le yaptık Umrum Dışı isimli şarkısını seslendirdi. Hemen ardındansa Derya Uluğ karşılıyor bizi. Son dönemde sıkça müzik listelerinde üst sıralarda yer alan çalışmalardan biri bu da. Şımarık radyonuzda sizlerle şimdi. Hepiniz hoş geldiniz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra da rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın bir arkamdan çok ağır.

Dinledik Hiç Yok isimli şarkısıyla radyonuzda günümüzü renklendiren seslerden de biri oldu sanatçı. Ardındansa son dönemin yükselişte olan gruplarından biri Manifest'le devam ediyoruz müziğe. Süper Saraj'da Pekkan da bu şarkıda eşlik ediyor kendilerine. Hileli radyonuzda.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Crash Radyo'nuzdaydı. Grubun ismiyle de aynı adı taşıyan şarkıları Crash'le kulaklarınıza ulaştılar. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Sonrasında ise pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Bora Duran'la devam ediyoruz müzik yolculuğumuza. Döndüm isimli şarkısını seslendiriyor o da.

Dalmasının ardından yakın süreçte yeniden bir araya gelen gruplardan biri Köf'ün kulaklarınızdaydı. Yine Bana Var isimli şarkılarıyla radyonuzda sizlerle buluştular. Umarım keyif almışsınızdır. Sonrasında ise yine son günlerde birçok popüler müzik listesinde üst sıralarda yer alan bir isim Hadise karşılıyor bizi. Ara Beni isimli şarkısıyla dinliyoruz onu da.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
4: Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
7: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
8: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
9: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üçerli

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Murat Boz'la birlikte biraz geçmişe gittiğimizi söyleyebiliriz. Çıktığı dönemin en sevilenlerinden biriydi şüphesiz. Hayat Öpücüğü isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Hemen sonrasında yeniden günümüzden bir çalışmayla devam edelim. Elif Buse Doğan seslendiriyor Yangın Yeri isimli şarkısını.

Pop müziğin sevilen ismi Murat Dalkılıç kulaklarınızdaydı. Bir Hayli isimli şarkısıyla dinledik sanatçı. Umarım hoşunuza gitmiştir dinlediğiniz bu özel melodi. Hemen ardından blok 3 ile devam ediyoruz. O da Sebebi Yar isimli şarkısını seslendiriyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle, Eskişehir'in abiye mağazası.

Sevilen ismi Özgün kulaklarınızdaydı. Mahzen isimli şarkısıyla birlikte bugüne keyif kattığını söyleyebiliriz sanatçı için. Harika melodileri ardı ardına sıralamaya devam ediyorum sizler için. Ve bir diğer konuğumuz Simge oluyor şimdi. Önümüz Yaz isimli şarkısıyla günün ritmini daha da yukarı taşıyor.

0: abi.
1: Hep iyi, hep yeni. Yeni. 98.9 Radyo Ses. Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

derecesini oldukça yukarı taşıdığını söyleyebiliriz bu çalışmasıyla birlikte. Ne Oldu Böyle isimli şarkısı radyonuzda sizlerle buluştu. Son günlerde yoğun istek aldığını da hatırlatalım. Hemen ardındansa minik serçe Sezen Aksu'ya kulak veriyoruz. O da Yani isimli çalışmasını seslendiriyor.

0: Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: Eskimeyen eskiler.

Megastar Tarkan'dan dinledik unutulmaz hit şarkısıyla bize nostaljik anlar yaşattı. Ölürüm Sana isimli melodi radyonuzda sizlerle buluştu. Sonrasında ise 84'le devam ediyoruz şimdi. Paylaştıkları ilk günden itibaren sizler tarafından da çok sevilen çalışmaları Kendime Yalan Söyledim radyonuzda.

Seslerinden biri İrem Derici bir cover şarkıyla yine günümüzü renklendiren seslerden de biri olmayı başardı. Bambaşka Biri isimli şarkısıyla konuk ettik kendisini. Hemen ardından Gökhan Türkmen'le devam ediyoruz. Biraz da ritmimizi yavaşlatıyoruz. Mahşer isimli şarkısı radyonuzda.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da.
4: Teknoloji Teknosa'da güzel.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
6: Saygı mağazaları.
7: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
8: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
9: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
10: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
11: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
12: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3L

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340-61-62 340-22-72.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

Ediz kulaklarınıza ulaştı ve Yalancı isimli şarkısıyla günümüzü de oldukça enerjik hale getirdiğini söyleyebiliriz. Türk pop müziğinin en iyi örneklerini ardı ardına sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Şimdi ise Mert Demir burada Cehennemin Dibi isimli şarkısını seslendiriyor.

Umurda Oma'dan dinledik. Uyku Yok isimli çalışması radyonuzda sizlerle buluştu ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Ahiyan'dan Rüya Gibiydin isimli çalışmasını dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek herkese keyifli ve mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahlar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla, çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
3: güzel. Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 44

0: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

0: Tide halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Mutlu haftalar, keyifli pazartesiler. Yepyeni bir haftayı karşıladık. Pazartesiye başladık. Günün geri kalan kısmı daha güzel olsun diye hayatın ritmine de başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Radyonuzun başında ben Rayna, mikrofon başındayım. Bu güzel pazartesi gününün 2 saatini birlikte paylaşacağız. Önünüzdeki 2 saat boyunca yanı başınızdaki radyoda olacağım. Hayatın ritmiydi. Bugün de günün, anın, zamanın, hayatın ritmini çok sevdiğiniz şarkılarla, günün güzel haberleriyle karşılayacağız, devam edeceğiz. Hayatın ritmi başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz bir kez daha.
1: Radyo Ses. Radyo.

sabah rutinlerimizin çok önemli olduğunu söylüyor yapılan araştırmalar. Belki biz çok dikkat etmiyor olabiliriz sabah rutinlerine ama gün içinde yapacağınız ve dahi sonrasında hayatımız için geçerli olacak pek çok alanda sabah rutinleri önemliymiş. Peki ne yapalım? Sabah alışkanlıklarımızın arasına neler ekleyelim? Şöyle bir hızlıca şükran pratiği yapın diyorlar. Yani her gün güne sağlıklı başladığınız için, bu sabah da gözümü sağlıklı açtığım için şükretmem gerekir diye düşüneceksiniz. Sabah enerjinizi minnettarlık duygunuzla birleştirdiğinizde ve bunu her gün yaptığınızda kendinizi daha iyi hissedeceksiniz diyorlar. Nefes egzersizleri tavsiye ediyorlar sabah farkındalıkları, sabah rutinleri arasında. Şükran pratiğinden sonra bir de bir küçük nefes egzersizi yaparsanız eğer tüm bedeniniz tam bir farkındalık yaşayacak diyorlar. Tabii bilinçli nefes çalışmaları yapmak gerekiyor, öyle kafanıza göre değil. Bir de son olarak vizyon panonuza bakın diyorlar. Neler yapmak istiyorsanız kendinize yapacaklarınızı şöyle bir sıralayın ve her gün güne başlarken o ulaşmak istediğiniz hedeflere bakın ki daha hızlı ulaşın. Şöyle Tetris etkisi denen psikolojik bir fenomen var. Gece yatmadan önce baktığınız son şey gün boyunca gördüğünüz diğer her şeyden daha güçlü bir şekilde bilinçaltınıza kazanır diyorlar ve ekliyorlar. Bu yüzden eylem panonuzu yatağınızın yanında tuttuğunuz vakit her sabah uyandığınızda hatta her gece yatağa girerken baktığınız vakit o harekete geçmek istediğiniz anlara daha hızlı ulaşacaksınız. Yani ulaşmak istediğiniz hedeflere daha hızlı ulaşacaksınız diyorlar. Böylece bu sabah alışkanlıklarıyla hem zihniniz daha sağlıklı olacak hem de bedeniniz. Çok da zor değil. Yapalım bakalım, deneyelim. Herkes de aynı sonucu verecek mi? Radyo Ses.

0: Bursa Tarım Fuarı'nda yerimizi aldık. Türk Traktör olarak tarımın geleceğine yön vermeye devam ediyor, New Holland ve KZH markalarımızla çiftçilerimizle buluşuyoruz. Yeni modellerimizi ve teknolojilerimizi yakından incelemek için tüm çiftçilerimizi standlarımıza bekliyoruz. Bursa'da görüşmek üzere.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.
3: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
4: güzel. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
5: Saygı mağazaları.
1: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
6: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde iskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Zaman dediğimiz şey çok hızlı geçiyor. Bakın Ekim'in 12'sine de geldik. Şurada ne kaldı? Kasım, Aralık. 2-2,5 ay sonra yeni bir yılı karşılayacağız. Daha dün gibi hatırlıyoruz. 2026'yı karşılamak için neler yapalım diye düşündüğümüzü daha dün gibi hatırlıyorum ben aslında. O kadar hızlı geçiyor ki yıllar. Yıllar hızlı geçerken biz de yaş alıyoruz tabii ki. Bakın yaşlanıyoruz demiyorum. Çünkü yaşlanmak biraz daha sevimsiz geliyor kulağa. Yaş alıyoruz, olgunlaşıyoruz, büyüyoruz. Ama sağlıkla yapmamız gerekiyor bunu. Birkaç kural varmış sağlıklı yaş alabilmek için. Hadi gelin şu kurallara bir bakalım. Kuralları çok da sevmiyorum ben ama hayatın düzeni için gerekli. Ve sağlıklı yaş almak için de tabii ki önemli. Yaşam tarzı önemli. Yaşam tarzınız nasıl sağlıklı yaş aldığınızı belirliyor. Doğal seçimlerle, ara öğünlerle, tükettiğiniz meyve sebzelerle, zamanında tükettiğiniz meyve sebzelerle hem kas ve kemik sağlığınızı koruyabilirsiniz hem de belirli yaptırdığınız testlerle, tahlillerle vücudunuzdaki değişiklikleri fark edebilirsiniz diyorlar. Sağlıklı yaş almak için mutlaka belirli aralıklarla doktorunuza uğramayı unutmayın. Sabah rutinleri, düzenli uyku, iyi bir ruh sağlığı için olmazsa olmaz egzersiz mutlaka hayatınızda olsun. Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyün. Cilt sağlığınızı destekleyeceksiniz. Yeterli su içtiğinizde, D vitamini aldığınızda, C vitamini aldığınızda cildiniz de genç kalacak diyorlar. İşte bu yüzden daha sağlıklı yaş alabilmek için bu kuralları hayatınızdan eksik etmeyin diye ben de eklemiş olayım. Kurallar bazen kulağımıza tatsız gelse de hayatın düzeni için gerekli, unutmamak lazım. Mutlu haftalar. Radyo Ses. Radyo.

Şimdi Dünya Sağlık Örgütü uyarıyor. Obezite çok fazlalaşmaya başladı. Çünkü hareketsizlik. Çünkü fazlasıyla sağlıksız beslenme hayatımızın odağında yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü dünya genelinde 170 milyon çocuk ve ergenin obeziteyle yaşadığını açıklamış. Dikkat çeken bir uyarı. Son 34 yılda çocuk ve ergenlerde obezite yaygını 4 katına çıkmış. Çünkü hareketsizce bilgisayar başında oturup yiyip içip oyun oynuyorlar. Çoğu öyle. Bu yüzden çocukları eskiden olduğu gibi başka aktivitelere, spora, hareketli yaşama yönlendirmek lazım. Tabii eğer imkanınız varsa diyeceğim. İmkanlar dahilinde şöyle ki çocuğunuzu harekete geçirebiliyorsanız. Çünkü bazıları dinlemeyip harekete geçmeyip bilgisayar başında oturmaya devam ediyorlar. Fakat yayınlanan bu yeni kılavuzda Dünya Sağlık Örgütü bunun kritik bir uyarı olduğunu ve 1990 yılından bu yana 4 katına çıktığını söylemişler çocuk ve ergenlerde. Obezite sebebiyle pek çok hastalık da artış göstermiş. Tatsız haberler vermeyi sevmem ama hem kendimiz hem de çocuklarımız için harekete geçmek lazım tam anlamıyla.

0: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
5: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
6: Verelim el ele, bu sene o sene 26 Eskişehir yılı.
7: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
8: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu be, boyları çekti. Bunları giyemezsin.
9: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elleri ter.

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin. Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335. Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.

0: güzel haberler duymayı o kadar çok istiyoruz, o kadar çok ihtiyacımız var ki güzel haberler duymaya. O halde Melike Şahin'in anne olduğu haberini vereyim geçtiğimiz hafta sonunda. 2023 yılında evlendiği eşiyle Sedat Arpalık'la ilk bebeklerini kucaklarına aldılar. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Sahnede karnı burnunda pozlarıyla Melike Şahin yüzümüzü güldürmüştü. Doğumun ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken çiftin bebeklerine vereceği ismi de merak ediyoruz tabii ki. Acaba ne ismi verdiler? İlk önce tabii ki sağlıklı, uzun ömürlü olsun diyelim. Analı babalı büyüsün. Tabii göz önünde olunca da ebeveyni de merak ediyoruz, görmek istiyoruz ama pek çok ünlü bebeklerini büyümeden paylaşmıyorlar. Çok da iyi bir davranış bence. Yani sosyal medyada gördüğüm o paylaşımlar bazen nazar konusunu gündeme getiriyor. Yani ünlü olmayan isimler de, misal fenomen olmak isteyenler de, çocuklarıyla öne çıkmak isteyenler de olabiliyorlar ama ben nazara çok inanan biri olarak bebeklerin, çocukların bu kadar fazla paylaşılmasından yana değilim. Nazarlardan uzak olsun diyelim. Henüz bebeklerinin ismini açıklamamışlar ama biz ilk fotoğrafı ve ismini de merakla bekliyor olacağız. Diyelim tabii hayatın ritminde Melike Şahin'i konuk edelim bu kadar bahsettikten sonra kendisini dinleyelim Diva Yorgun'la.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Yepyeni bir hafta, yepyeni bir gün daha başladı. Peki siz bu yeni günü nasıl karşıladınız? Güne başlarken yine halsiz ve bitkin miydiniz? Pazartesi olduğu için olabilir, sonbaharda olduğumuz için olabilir. Değil. Modern çağın sessiz tehlikesi diyor uzmanlar. Her sabah bitkin uyanmak, yorgun uyanmak sabahları aslında bu yeni çağın sessiz tehlikesi. Sabahları yataktan çıkmakta zorlanıyorsanız, gün boyunca kendinizi bitkin, isteksiz, yorgun hissediyorsanız tükenmişlik sendromuyla karşı karşıya olabilirsiniz. Özellikle yoğun iş temposunda çalışanlar. Sürekli ulaşılabilir olma baskısı, artan stres sadece ruh sağlığımızı değil fiziksel sağlığımızı da etkiliyor ve böylece sabahları yorgun uyanıyoruz. Hafıza ve uyku sorunlarından tutun da bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda modern çağın getirisi bizi hasta ediyor. Bizi hasta eden aslında modern çağın ta kendisi. Biz kolaylaştırıyor hayatı diye düşünsek de o bizi yavaş yavaş hasta ediyor. Mümkün olduğunca keşke olabilse eski hayatımıza. Şöyle 90'lara, 90'lardan önceye dönebilsek keşke ama en azından kendimize, hayat şeklimize, çevre koşullarına biraz daha dikkat edebiliriz. Kendimize dikkat edebiliriz aslında. Her sabah yorgun uyanmak sadece buzdağının görünen kısmı. Peki o halde bugüne de yorgun değil, bugüne de mutlu, keyifli, istekli, enerjik başlayalım isterseniz. Şöyle bir geriye dönüp bakın hayatınızda neler değiştirmeniz gerekiyor. Sonra müziğin sesini açın. Radyo Ses. Radyo.

0: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel, göz kamaştırmak sizin elinizde.

Yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. Enci Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Gördüğünüz dışlar, kurduğunuz hayaller hepsi gerçek olsun ama en güzelleri tabii ki. Bazen kabuslarda görebiliyoruz. Aslında gece gördüğümüz rüyaların rastgele zihinsel görüntülerden, gürültülerden ibaret olmadığını kanıtladı bilim dünyası. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan kapsamlı bir araştırmada beynimizin gün boyunca yaşadığımız deneyimleri, anılarımızı, duygularımızı harmanlayarak her gece uykumuzda yeniden bize yazdığını ortaya çıkartmış. Yani günlük yaşadıklarımızdan bir senaryo ortaya çıkartıyor beynimiz ve bizi geleceğe hazırlıyor. Hani olabilitesini gösteriyor gece rüyalar biraz da. Bazen de o gördüğümüz rüyalar haberci olabiliyor ama işte bunu ayırt edemiyorum ben. Bazen bazı insanların haberci rüyalarda görebildiğini söylüyorlar ama bunu bilim net olarak açıklayamıyor. Peki o halde biz yine gördüğümüz güzel düşler diyelim parantez içinde, kurduğumuz hayaller gerçek olsun bu güzel pazartesi'de de, yeni haftada da istediğimiz ne varsa ayağımıza kadar gelsin.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Bazen öyle zamanlar geliyor ki her şeye karşı oluyor insan. Karşıyım dedi sevgili Sezen Aksu'nun sesi kulağımızın pasını sildi. Peki Mert Demir'le devam edeceğiz. Mert Demir cephesinden bir haber var. Söylemeden geçmeyelim. Kibariye ile birlikte Karakış'ı seslendirdi. Geçtiğimiz cuma günü tüm dijital platformlarda yayına girdi. Şarkının sözü müziği aranjisi Mert Demir'e ait. Daha önce bir stüdyo kaydı olarak değil bir konser sahnesinde duyuldu şarkı ve kayıt talebi doğrudan dinleyiciden gelince Karakış'ı sonra kaydetti. İlk olarak Ağustos'un 18'inde Harbiye Açık Hava sahnesinde Kibariye ile birlikte seslendirmişti Mert Demir Karakış şarkısını. Bu konser performansından sonra çok fazla talep gelince Karakış'ı kaydetmeye karar verdiler ve geçtiğimiz cuma günü paylaştılar. Yeni bir işbirliği haberi olarak biz de paylaşmış olalım. Peki Mert Demir'i bu kez Ateşe Düştüm de dinleyelim pazartesi gününde. Gününüz güzel, haftanız keyifle devam etsin. Mutlu haftalar.
1: Radyo Ses. Radyo Ses.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
3: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
4: Çıtır çıtır ne güzel tat.

0: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
2: Bu sene, o sene, 26 Eskişehir yılı.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: sonbahardayız ya, halsiz, yorgun, bitkin olmaktan bahsediyoruz. Gerçi herkes için geçerli değil. Yani ben sonbaharı seviyorum mesela. Ben bazen sabah güne bulutlu başlarsam o günü daha çok sevebiliyorum. Yağmuru sevebiliyorum. Bu aslında biraz da yaşadığımız anı sevmekle alakalı. Ama siz her daim yorgunsanız, özellikle akşam yemeklerinden sonra. Ha, öğle yemeği de olabilir. Yemeklerden sonra böyle bir uyku hali, bir ağırlık çöküyorsa, tatlı bir şekerleme yapmak istiyorsanız hemen yatıp uyuyun demeyeceğim size. Çünkü uzmanlar sindirim süreciyle birlikte vücudumuzun metabolik faaliyetleri değişirken tükettiğimiz öğün miktarı ve içeriğinin de bunu etkileyebileceğini söylüyorlar. İşte bunun için yemek yedikten sonra böyle bir halsizlik, bitkinlik geliyorsa, uyku hali geliyorsa eğer yalnız değilsiniz. Fakat süreklilik arz ediyorsa kan şekerinde değişimler olabilir. Bu yüzden bir uzmana danışmakta fayda var diyorlar. Mümkünse yemek öncesi, yemek sonrası şeker ölçümü yapılmasını tavsiye ediyorlar. Ama tabii biz doktor değiliz. Küçük bir tavsiye hatırlatmış olayım. Siz yine bir uzmana başvurun. Ha, yemekten sonra şöyle bir 10 dakika kestireyim deyip öğle yemeğinden sonra kestirmek de çok iyi geliyor. Orası da tartışılmaz ama siz yine sağlığı elden bırakmayın diyelim.
1: Radyo Ses.

ilginçtir. Yediklerimiz düşüncelerimizi etkiliyor. Yani bağırsak sağlığı beyni etkiliyormuş. Uzmanlar bunu pek çok kez açıkladılar aslında. İkinci beynimiz bağırsaklar. Yani genç kalmak istiyorsak onları da genç tutacağız. Yani sağlıklı besleneceğiz. Ama işte bu aldığımız takviyeler çözüm değil diyorlar. Sağlıklı besleneceğiz. Takviyeleri yerine koyacağız. Vücuttaki eksikleri tamamlayacağız tabii ki ama bir de yürüyüş yapacağız. O kadar önemliymiş ki yürüyüş yapmak. Yapılan araştırmalar günde yarım saat yürümenin, her gün yarım saat yürümenin bağırsak sağlığına da iyi geldiğini ortaya çıkartmış. Hareket edeceğiz. Çok hareketsiz kalmaya başladık son yıllarda. Birazdan yeni çağın salgını oyun bozukluğundan da bahsedeceğim gençler için, haberiniz olsun. Anneler, babalar, ebeveynler ne yapmak lazım? Çözümü bir uzmanda bulacağız büyük bir ihtimalle. Çünkü artık öyle bir hale geldi ki bu oyun bağımlılığı çocuklarda kopartamıyoruz. Peki biz önce bir yürüyüşümüzü yapalım. Bir pazartesiyi kabullenelim. Bir günün tadını çıkartalım. Tabii ki kulağımızda en sevdiğimiz şarkılarla. Mutlu haftalar.

0: Eskişehir Teknosa mağazalarımızda anında indirim fırsatı. 9-13 Ekim tarihleri arasında istediğiniz ürüne 5000 liraya varan indirimle sahip olun. Detaylar teknosa.com'da. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
4: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
1: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için üç elle...

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Her geçen gün ekran süremizi kısaltalım dedikçe dijital dünyaya ayırdığımız vakit artıyor fark ettiyseniz. Biz de yapıyoruz bunu. Sadece çocuklar değil. Hani ebeveynler çocuklarından şikayet ediyorlar ya, çok fazla oyun oynuyorsun saatlerce vesaire tarzında yakınmalar geliyor ebeveynlerden. Peki ya siz? Sizlerin de ekran süresi her geçen gün artıyor sevgili anne babalar, ebeveynler. Özellikle çocuklar ve gençler açısından bakıldığında önemli bir sağlık sorunu diyor uzmanlar. Oyun oynama bozukluğu, bağımlılık, internetten uzak kaldığında yaşanan huzursuzluk, günlük hayatın aksamasına kadar pek çok davranışı değerlendirmişler ve takıntı seviyesine gelen oyun oynama bozukluğunun 12 aydan fazla sürdüğünü fark ediyorsanız mutlaka bir uzmana başvurun diyorlar. Yani aslında her koşulda bir destek almak lazım ama bu dünyada, bu dijital dünyada çocukları nasıl uzak tutacağız, o bizi aşıyor, uzmanlara uzanıyor. Haberiniz olsun anneler, babalar, ebeveynler diyelim. Dijital dünya bağımlılığı her geçen gün daha fazla olumsuz sinyaller vermeye başladı. Kötü haber vermeyi sevmem ama başından hatırlatmış olayım. En azından çocukları gerçek dünyayla tanıştırın. Gerçek dünyada yaşamayı öğrensinler. Zaman alacak ama biraz da sabır gerekiyor tabii ki.
1: Radyo Ses.

Haftayı biz gayet güzel karşıladık. Pazartesiden keyif aldık. Hayatın ritmini yakaladık. Biz ayrılan 2 saati tamamladık. Neyse ki pazartesiye başladığımız için tüm hafta boyunca görüşeceğiz. Günün en güzel haberi bu olsun. Tüm hafta boyunca hayatın ritmiyle görüşeceğiz. Peki bugünü hoşça kalın ama yarın yine ben Rayna burada olacağım. Merak etmeyin. Yarın yine güzel haberlerle, çok sevdiğimiz şarkılarla yine hayatın ritminde buluşmak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın. Radyo Ses. Radyo.

0: Hilux'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
1: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
2: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
1: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Park Matmazel Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırma.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz. Aygaz diyoruz, 100 oktan diyoruz.
3: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
4: Saygı mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
1: Anneciğim, yarın okulda tören var. Öğretmenim şiiri benim okumamı istedi. Hemen okul kıyafetlerimi hazırlar mısın?
2: Ama kızım, senin okul kıyafetlerinin renkleri soldu ve boyları çekti. Bunları giyemezsin.
3: İşte bunlar hep yanlış seçim. Solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için 3 el

0: solmuş ve çekmiş kıyafetleri giymemek için Üçerler'i tercih edin.
1: Yüzyıllık Üçerler tecrübesine güvenin.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar saygı mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
4: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.

Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42.

Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
5: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
0: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi Karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

ister evde, ister işte, istersen arabada ol. En sevdiğin şarkılar gün boyunca Radyo Ses'te.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira, şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Delikli Taş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
3: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 40.

0: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel, göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Özel Ümit Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayat sizi nereye çağırırsa çağırsın, Suzuki her yolculukta yanınızda. Akıllı hibrit teknolojisi, düşük yakıt tüketimi ve efsanevi All Grip 4 tekerden çekiş sistemiyle Suzuki şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Vitara, S-Cross ve Swift modellerini yakından inceleyin, test sürüşüyle farkı hissedin. Yetkili satış ve servis güvencesiyle Suzuki deneyimini güvenle yaşayın. Suzuki Ufuk Otomotiv. Adres: Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217 42 22.
1: Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmette buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28 Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
4: Işığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı, ışığı.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Şık tasarımı, ileri güvenlik sistemleri, benzinli ve hibrit seçenekleriyle MG şimdi Eskişehir Ufuk Otomotiv'de. Yeni bir otomobil almayı düşünüyorsanız MG'nin ayrıcalıklı dünyasını keşfetmenin tam zamanı. Üstelik yetkili satış ve servis güvencesiyle aracınız daima emin ellerde. MG'nin yenilikçi dünyası için sizi de Ufuk Otomotiv'e bekliyoruz. MG Ufuk Otomotiv, adres Emek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 214 Eskişehir. Telefon 0222 217

0: 2026 Eskişehir yılını tüm halkımızla Pak Kadınlar Hamamı'nda kutluyoruz. Hem de ayda bir gün değil, hafta içi her gün hamam girişi %20 indirimli 180 lira. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası Pak Kadınlar Hamamı. Sosyal medya hesaplarımızdan kampanyalarımızı takip edebilirsiniz. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626. Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340-61-62, 340-22-72.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
3: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Özel Ümit Hastaneleri. Genel cerrahi uzmanı Doktor Alper Hacıoğlu, Ümit Batıkent Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamıştır. Siz değerli halkımıza duyurulur. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimde

hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.